şarkılarla güldük. Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım.

0: Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi Mercimekler Taş Fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi Mercimekler Taş Fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi.

Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
5: Sultan.

Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler. Sultan.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme.

17 Temmuz 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde yine günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşacak. Hepiniz hoş geldiniz. Haftayı şöyle güzel bir veda ile kapatabilmek adına enerjileri yüksek şarkılar 120 dakikaya yakın sizleri bekliyor. Önce

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik de bir etkinlik olduğu değil mi izlediğimizde bu yıl? FIFA'nın bu vitrin turnuvası ülkelerin markalarını oluşturabilecekleri, nüfusları geliştirebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor diyebiliriz. Bir takım sahadaki iyi performans göstermesine rağmen oyuncuları saha dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı da bir imaj yaratabiliyor. Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak yumuşak güç deniyormuş efendim. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten yumuşak güç olarak kazanan kim oldu? Detaylarıyla bakacağız, ayrılmayın.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da.

0: ventilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Oto Cam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Oto Cam, camda kalite.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk ve yumuşak güçten bahsettik. Nedir bu yumuşak güç? 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Dr. Paul Widdop Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden ve Simon Cevidik o turnuvadan çıkan en iyi 5 yumuşak güç kazanını yayınlamıştı ve bu yıl aynısını da 2026 yılı için yapmışlar. Widdop'a göre yumuşak güç karmaşık ve dağınık bir dünyada ülkelerin rakiplerinden ayrışırken belirli bir değer ve nitelikler dizisini yansıtmalarının en etkili yollarından biri olmaya devam ediyor diyebiliriz. Sosyal medya etkileşimi, takım ortaklıkları ve yıldız oyunculara dair veriler ışığında oluşturulan sıralama şöyle diyeceğiz ve başlayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor, eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenli de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
2: Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden 0541 522 5016 Rami Gökçek.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

Norveç küresel dikkati çeken bir kolektif özgüven serisiyle 2026 Erkekler Dünya Kupası'nın yumuşak güç şampiyonu seçilmiş efendim. Ülkenin tılsımlı ismi ise Erling Haaland. Turnuvanın en ölümcül golcülerinden biri olabilir ama onun Viking savaşçısını andıran görünümü ve ABD'den Çin'e kadar küresel izleyicileri etkiledi diyebiliriz. Haaland bazen Norveç'in kürek çekme kutlamasına liderlik etti ve Norveç birlikteliğini vurgulamak için davul çaldı. Oyuncular ve taraftarlar yumuşak gücü birlikte yarattı diyebiliriz. Bir maç sonu röportajında Haaland "biz iyi insanlarız" demeye kadar işi vardırdı. Bu durumlar onları zirveye oturttu.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nın öne çıkan başlıklarını inceliyoruz. Fransa var sırada. Bu milli takımın süre gelen yumuşak gücü diyebiliriz. Turnuva öncesinde Jack Mekus markasıyla yaptığı işbirliği duyurusuyla sinyali verilirken lüks hoşgörüden kaynaklanıyordu. Paris moda evi nefes geçici moda şovlarıyla biliniyor, biliyorsunuz ki Dünya Kupası sırasında da Fransız milli takımı da benzer bir itibar kazandı diyebiliriz. Michel Olis, Mbappe gibi oyuncular Fransa'yı küresel yumuşak güç sıralamalarının zirvesinde görmeye alışkın olduğunuz türden bir stil sergilediler. Fransa'yı izlemek Sen Nehri'nde bir gezinti ya da Şanzelize'de bir yürüyüşün futbol karşılığı gibiydi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
3: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendi.

Hanımlar beyler, yumuşak güçten bahsetmiştik sizlere. Bu yıl Dünya Kupası'nın öne çıkan yumuşak güçlerinden bahsediyoruz. 2026'nın gerçek kazananı işte bunlar. İngiltere Dünya Kupası kadrosu duyurusunun temeli olarak The Beatles'ı ve sarı denizaltı motifini kullandı. Bu nostalji odaklı havalı duruş, oyuncuların Oasis'in 1995 çıkışından bu yana 22 milyondan fazla satan hiti Wonderwall'u İngiliz taraftarlarla birlikte seslendirmesiyle daha da güçlendi. Bellingham stadyumların sıklıkla The Beatles'ın heyecat parçasıyla yankılanmasıyla bu müzikal anlatıyı da ileriye taşıdı diyebiliriz.

Dünya Kupası'nın öne çıkan takımlarını konuşuyorduk. Her ne kadar ilerleyemese de bazıları ama iz bıraktı diyebiliriz 2026'ya. Onlardan birisi. İngiltere son 16 turunda Meksika ile oynadığı Meksika teknik direktörü Agüero'nun kenarda Bellingham ve takım arkadaşı Gardner'la şakalaştığı görüldüğü an sosyal medyada viral oldu diyebiliriz efendim. Taraftarlara kucak açan misafirperverliğiyle Meksika'da yine bu kupanın en öne çıkan isimlerinden birisiydi. Orta Amerika ülkesinin yumuşak gücü, güçlü bir otantik duygusu da taşıdı diyebiliriz.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 2026 kupasına, Dünya Kupası'na damgasını vuran ülkelerden bahsediyorduk. Belki de turnuva başlarken bu ülkenin varlığından bile insanların %98'i, 99'u haberdar değildi diyebiliriz. Kimden bahsediyoruz efendim? Yeşil Burun Adaları'ndan. Onlar da yumuşak güç listesinde 5. sırada yer almış. 500 bininin biraz üzerindeki nüfusuyla bu milli takımın ilk Dünya Kupası katılımıydı. Kalecisi Bozinya'nın annesinin ülkeye girişine izin verilmediğinde takım kendini uluslararası spot ışıkları altında buluyor ve kadının hikayesi küresel sempati topluyor. ABD hükümeti oğlunu izleyebilmesi için vize sürecini hızlandırıyor ve mütevazi takımın turnuvasına böylece zorluklar içinde zafer damgası veriliyor. Takım grup aşamasını geçmeyi başarıyor ve ülkesine uzun süre hizmet edecek bir türden yumuşak bir güç yaratıyor diyebiliriz. Yeah.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Oto.

0: Fatih Oto Cam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Oto Cam, Yeni Sanayi İstesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Oto Cam, camda kalite.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gedikloğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro. Rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
2: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama, halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri

0: hizmeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
1: 0533 151 86 62.
0: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Kutsal davete bir adım daha yaklaşın. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle 20 günlük Ağustos umresi kayıtlarımız başladı. Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile direkt uçuş 54 kilogram bağış hakkı. Kabe'ye yakın konforlu oteller, açık büfe lüks konaklama. Alanında deneyimli bay ve bayan hocalar eşliğinde maneviyat dolu umre programı. 50 gezi ve ziyaret programı. Valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Detaylı bilgi ve kayıt için ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm huzuru açılan yolculuğunuzda güvenilir rehberimiz. Yerler sınırlıdır. Kayıt için acele edin. Adres: Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Efendim Kilis'in en güçlü sesi Radyo Sultan'da Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla birlikteliğimiz an itibariyle başlamıştır. Saatler 9.30'u gösteriyor, 9.30'u gösteriyor. An itibariyle ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karaoğlu Zikir Turizm sponsorluğu altında. Evet, hac ve umre ibadetinde akla gelen ilk isim, tek isim Karaoğlu Zikir Turizm.

Evet, Karaoğlu Zikir Turizm kalitesiyle dün elhamdülillah umrecilerimizi 16 Temmuz umre grubumuzu dün Medine'ye uğurladık. Şu an itibariyle Medine'deler, sabah itibariyle saat 7 itibariyle Uhud'a gittiler. Medine iç gezilerini yaptılar. Medine iç gezilerine devam ettiler. Kısa bir ara verdiler inşallah. Öğle namazını, cuma namazını Ravza'da kılmak üzere Efendimizin, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda inşallah yanı başında cuma namazını eda etmek üzere Ravza'ya doğru hareket edecekler. Rabbim ibadetlerini, dualarını kabul eylesin inşallah. Rabbim gitmek isteyen tüm ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin. Evet, bu grubumuzu uğurladık dün itibariyle Türk Hava Yolları'yla. İnşallah 4 Ağustos'ta yine ikinci bir grubumuzu uğurlayacağız. Yine Türk Hava Yolları'yla en kaliteli hizmetle, Kabe'ye yakın mesafede lüks otellerimizle, en az 5 umre, 50 gezi programı, bay bayan rehber hocalarımız, valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Adresimiz Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı, 544-748-4207, 0544-253-51-87. Telefon numaralarımız, ofisimize ön girişme ve zemzem içmeye mutlaka bekliyoruz.

Evet, tekrardan cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Sesimin gittiği her yere selamlar olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Birlikteliğimizin ilk güzel çalışması gelecek. Sesimi duyan tüm dostlarımıza, tüm sultancılarımıza armağan olsun. Ayrıyetten tüm sanayi esnafına, çarşı esnafına, nakliyeci esnaflarına, özellikle kaptan şoförlerimize kazasız belasız hayırlı sürüşler diliyorum. Evet, hediyemiz olsun, armağanımız olsun. En güzel.

Ve sevgili dostlar, en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Günün en güzel saatlerinde cumanız mübarek olsun inşallah. Sevgili tamirci, Mercedes tamircisi Ahmet Ustam, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet, geçmişten bugüne en eskilerden kalan sevgili Mercedes tamircisi Ahmet Ustam, sevgi ve selamlarımı diliyorum. Rabbim sağlığını afiyetini daim eylesin inşallah. Evet abilerimiz, geçmişe, zamana damga vuran isimlerden Mercedes'ci Ahmet Usta. Sevgiye selamlarımı iletiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Baba ata dostu, çocukluğumuzdan beri severiz sayarız. Keza kendisi de öyle, bizleri çok sever. Allah'ım ondan razı olsun. Evet, hemen yanı başında sevgili Alettin Ustam, Sarı Alettin. Sanayinin parçacısı, parça ajantası. Sevgiye selamlarımı iletiyorum. Geçen gün inşallah onunla umreye dair kısa bir sohbetimiz oldu. Evet, Mekke'nin, Kabe'nin, Beytullah'ın o güzelliğini, o ihtişamını anlattık birbirimize, sohbet ettik. Rabbim tekrarını nasip etsin. Aynı şekilde o da işte giden niye bir kere daha gider diye kendi kendine söylenirken aynı şeye kendisi düştü. Kendisi de gitti. Rabbim kabul eylesin umresini inşallah. Bir dahakine Karaoğlu Zikir Turizm'le gidecek. Rabbim nasip ederse. Evet, giden bir kere daha gider. Orayı gören bir kere daha görmek ister. Oranın hasretiyle yanar, tutuşur. Rabbim nasip eylesin inşallah.

İzin ver de Kabe'ni görelim Allah. İzin ver de yolunda ölelim Allah. Rabbim bizlere kendisine layıkıyla kul olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olmayı nasip eylesin inşallah. Günün en güzel saatlerinde Cuma'nın feyzinden yararlanmak üzere inşallah duygularımıza en güzel hitap olarak en güzel ilahileri sizlere armağan ediyoruz. Radyo Sultan'da sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkılarıyla devam ediyor birliktelik.

Sevgili dostlar, birliktelik devam ediyor. Radyonun Sultan'da ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. 4 Ağustos kayıtlarımız devam ediyor. Umre kayıtlarımız devam ediyor sevgili dostlar. Kabe'ye yakın mesafede, 2-2,5 dakikalık mesafede açık büfe lüks otellerimiz Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile 54 kilogram valiz hakkı ile uçuşumuz gerçekleşecek inşallah. 5 umre, bay bayan tecrübeli hocalar, ayrıyetten 50 gezi programı ve sevgili dostlar, valiz sırt çantası seccade zemzem hediyemizdir. Karaoğlu kalitesiyle sizleri ofisimize zemzem içmeye mutlaka bekliyoruz. Evet, karar verdiyseniz bize uğramadan, mutlaka bize uğramadan karar vermeyin. Evet, bütün programlarımız, dün grubumuzu uğurladık. Bütün programlarımız Instagram sayfalarımızda, sosyal medya sayfalarımızda yayınlanmaktadır. Bunu buradan belirtmiş oluyorum. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis, Karaoğlu Zikir Turizm sayfaları, Instagram, Facebook ve TikTok sayfalarında bütün programlarımız yayınlanmaktadır. Canlı yayınlar yapılmaktadır. Umreci yakınlarımız Karaoğlu Zikir Turizm sayfasından canlı yayınlarımızı takip edebilirler inşallah. Bugün Medine'deler. Gül kokulu Medine'de. Sevgili Orhan Hocam inşallah bizlere oradan Cuma mesajı gönderecek. Biz de yayınlayacağız inşallah.

0: ömrüme zor.
1: Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Karaoğlu Zikir Turizm sponsorluğu altında en güzel ilahiler, en güzel.
0: Bir çift sözüm vardı, İçime sırrı düştü.
1: Evet, şiirler, sözler gitti. Gelmeye devam ediyor kilisenin sultanından. Evet, yönetim kurulu başkanımız sevgili Tevfik Karaoğlu'na özellikle armağan ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ve Selçuk Almacı kardeşime özellikle armağanım olsun. Tüm sevdikleri için de gelmiş olsun. Ve bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Tabii ki değerli muhasebecimiz Zinnur hocamı unutmuyorum. Özellikle armağanım olsun Zinnur hocama.

Evet, efendimin sevdasına düştüm. Bu acının tarifi yok. Evet, tarifsiz sevgi, tarifsiz sevdalar. Duyguların en güzel hitap şeklidir sözler. Ara düşürme. İşte bu güzel ilahimiz de sevgili Muhsin Kemerli ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Hayırlı cumalar hocam demişler. Teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim kazasız belasız hayırlı sürüşler nasip eylesin inşallah. Her türlü kazalardan belalardan muhafaza eylesin. Tüm kaptanlarımızı da Muhsin kardeşimi de inşallah.

0: Ya ilahi sen bak bizim yüzümüze. Ve devam ediyor. Günün en güzel saatlerinde cumanız mübarek olsun sevgili dostlar, sevgili gönül dostları. Rabbim gönlünüzden, gönlümüzden geçen bütün güzellikleri nasip eylesin inşallah.
1: Bilmesin kimseler.
0: Evet sevgili Muharrem Usta, Muharrem Ateşmen. Yine sanayi esnaflarının en kıymetli ustalarından, en eski ustalarından Muharrem Ustam. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hayırlı cumalar diliyorum inşallah. Evet sevgili dostlar, hayat hep tecrübelerle ibarettir. Tecrübelerle sabittir. Yaşımız kaç olursa olsun, iyi sandığımız kötü çıkıyor, kötü sandığımız iyi çıkıyor. Maalesef ki bunları yaşayarak öğreniyoruz, bunları deneyerek öğreniyoruz. Hani demişler ya, bir insanı tanımak istiyorsanız ya onunla yola gideceksiniz, ya onunla alışveriş yapacaksınız gibi gibi. Birçok tecrübelerle sabittir. İşte yaşımız kaç olursa olsun, 80 de olsa, 90 da olsa, 60 da olsa, 50 de olsa, genç de olsa, illaki tecrübelerle insanları tanıyoruz, hayatı tanıyoruz. Ama hiçbir şey için geç değildir. Tecrübenin dediğimiz gibi yaşı yoktur. Her yaşta tecrübe önemlidir. İşte bu kötü insanların, bu kötü ahlaklı insanların bize kazandırdıkları en güzel şey tecrübedir. Buna sevinmeliyiz. Haydi bakalım. Gönlüm.

0: Ve sevgili dostlar, devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karoğlu Zikir Turizm katkıları altında birbirinden güzel, gönüllerimi hoş eden, gönüllerimizi hoş eden ilahiler dinledik. Ve birliktelik devam ediyor. Daha birlikteliğimizin yarısındayız. Daha 1,5 saatimiz var. Saat 12'ye doğru inşallah programımızı sonlandıracağız. Evet, Karoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu katkılar altında devam ediyor birliktelik. Umre'ye karar verdiği gideceğiniz tek adres Karoğlu Zikir Turizm olmalı. Bize uğramadan karar vermeyin. Hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Mustafa Dorukoğlu Hallaç Hocam. Rabbim bizlerle birlikte inşallah an itibariyle.
1: Rabbim hayırlı cumalar ihsan eylesin inşallah. Sözlerin en güzeli. Selamların en güzeli.

0: Sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik Radyo'nun Sultan'da. Sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu bizlerle birlikte canlı yayın konuğumuz olarak radyomuzu şereflendirdiler. Hoş geldiniz, safara getirdiniz.
1: Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Rabbim cumazımı mübarek eylesin. Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hayırları dilediyse kendisinden, biz de o hayırların tamamını bize lütfetmesini istiyoruz. Rabbim bize nasip eylesin. Bizi dinleyenlere nasip eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Bizi kulluğuna kabul eylesin. Hangi şerlerden, hangi sıkıntılardan Rabbimize sığındıysa Peygamberimiz, biz de o sıkıntılardan kendisine sığınıyoruz. Rabbim bizleri muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: 15 Temmuz'da 2016'da hain darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimize Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bugünkü konumuz İslam'da şehitliğin mertebesi, şehitliğin önemi hakkında olacaktır inşallah. Rabbim şehadetiyle kendisine kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Şahitlerden olmayı, şehitlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim vatanımıza, milletimize bir daha böyle hain darbeler yaşatmasın. Cümle din kardeşlerimizi, İslam beldelerini muhafaza eylesin.

0: Rabbim bizleri sevdiği, saydığı, kulum diye sahip çıktığı kulların zümresine ilhak eylesin. Şehadet mertebesi bir müminin bu dünyada ulaşabileceği en son ve en ulvi makamdır. Cennetin en aşağı derecesi bile dünyanın tamamından daha hayırlı olduğu halde şehit bu makamın ulvi ve cennetteki mükafatının büyüklüğü sebebiyle dünyaya tekrar tekrar dönüp defalarca şehit olmayı ister. Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün her şeyden daha hayırlıdır. Ali İmran Suresi ayet 157. Sa'd İbni Vakkas radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah bize namaz kıldırırken bir kimse geldi, safa girince Allah'ım bana salih kullarına verdiğin en faziletlisini ver diye dua etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazı bitirince az önce dua eden kimdir diye sordu. O zat benim ya Resulullah dedi. Allah Resulü öyleyse atın çökertilecek ve Allah yolunda şehit edileceksin buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bazılarının şehadetlerinin önceden müjdelendiği gibi savaşa giderken hakkında Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyip dua buyurduğu ashabı da şehadet rütbesine nail olmuşlardır. Nitekim Amir bin Akva'ya da aynı şekilde dua buyurmuş, kısa bir müddet sonra o Hayber'de şehit düşmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarındaki mağfiret talebinin şehit olmak suretinde tahakkuk etmesi şehadet mertebesinin ne kadar ulvi bir makam olduğunu diğer bir delildir. Efendimizin duasının bu şekilde neticelenmesine göre ashab-ı kiram da bu duaları şehitlik müjdesi olarak telakki etmişlerdir. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. 15 Temmuz'da şehit olanlara müjdeler olsun. Evet, şehadetin, şehitliğin faziletini ve onların amelleri, güzel amelleri. Ebu Katide'den rivayet edildiğine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında ayağa kalktı ve Allah yolunda cihat ve Allah'a iman etmek amellerin en faziletlisi diye hatırlattı. Bunun üzerine bir adam kalkıp ya Resulullah şayet Allah yolunda öldürürsem bu benim günahlarıma kefaret olur mu diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir soru sordu. Evet, şayet sen sabrederek, ecrini sadece Allah'tan bekleyerek, cepheden kaçmaksızın düşmana karşı koyup Allah yolunda öldürürsen günahlarına kefaret olur. Ancak borçların bunun dışındadır. Bunu bana Cibrail söyledi buyurdu. Evet, 15 Temmuz gecesinde sokaklara dökülen halkımız abdest alacak yer bulamamış, düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
0: Havuzun suyundan abdest alıyor, tahtların önüne çıkıyor. İşte bizim milletimiz böyle bir necip millettir. Üç kıtada La İlahe İllallah Muhammed Resulullah bayrağını dalgalandırmış ve her gittiği yere ecdadımız adalet götürmüştür, hizmet etmiştir, gittiği yerleri imar etmiştir. Bugünün zalimleri, bugünün küffarı gittiği her yerde zulüm, haksızlık, adaletsizlik yapmaktadır. Bunu Allah bize gözlerimize gösteriyor. Şehadetin önemini gençliğimiz bilmesi için, halkımız bilmesi için, ölümün Allah yolunda olması için İslam şehadeti, şehitliği böyle kutsal saymıştır. Onun için yetişen her bir neferimiz Allah'ın tarafında olmalıdır. Allah için ayağa kalkmalıdır. Allah için kıyam yapmalıdır. Yapacağı işi Allah rızası için yapmalıdır ki şehit olsun. Biz bunun en canlı örneğini 15 Temmuz'da elhamdülillah gözlerimizle gördük, yaşadık. 7'den 70'ine bir gece değil, iki gece değil, günlerce, haftalarca milletimiz kıyama kalktı. Ben de varım diyerekten bir ay boyunca meydanları, Cumhuriyet meydanlarını boş bırakmadı. Elhamdülillah. Şu anda Libya'da, Filistin'de, Mısır'da istedikleri darbeyi yaptılar. Kim? Ehli küfür, işbirlikçileri, İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, menfaatleri olduğu zaman hepsi bir araya geliyorlar. Birbirinin kuyruğuna sararaktan ben de varım, ben de varım diyor. Müslüman da diyecek ki vatan varsa, bayrak varsa, Allah yolunda şehitlik varsa ben de varım deyip taşın altına elini koymalıdır ki işte o zaman yaşanacak bir vatanımız olsun. Rabbim vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Rabbim bizleri sevdiği kulların zümresini ilhak eylesin.
1: Amin inşallah. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Güzel bir ilahiyle birlikteliğimizi süsleyelim. Şöyle Fırat Türkmen seslendirsin. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun. Hocam dün grubumuzu uğurladık. 16 Temmuz Umre grubumuzu uğurladık. Şu an Medine'deler. Sabah itibariyle Medine gezilerini yaptılar. Uhud'a gittiler. Hazreti Hamza şehitliğine gittiler. Hazreti Hamza'yı ziyaret ettiler. Gözcüler Tepesi'ne.
0: Evet. İstiramda gördük. Bildiğiniz gibi bütün umrecilerimizin gezileri İstiram'da canlı olaraktan yayınlanmakta. Bunu da ziyarete giden kardeşlerim, burada bulunan kardeşlerimize buradan duyuralım. İstiram'da umrecilerimizin gitmiş oldukları, yapmış oldukları ibadetler günlük İstiram'a atılıyor. Oradan evet, takip edebilirler. Dün bizi arayanlar oldu. Bugün biz onları aradık. Evet gördük hocam diyenler var. Bize dönüşler oldu. Antep'ten arayan kardeşlerimiz var. Yetişemediklerini söylediler. WhatsApp üzerinden mesaj atarlarsa yetişirler inşallah. Otelde oldukları zaman. Evet, bunu da burada hatırlatalım. Şu anda iç gezi yapıyorlar.
1: Evet, iç gezileri yaptılar hocam. Tabii daha devam ediyor. Cuma vakti yakın olduğu için hocam. Evet. Yani böyle hep denk gelmiyor. Cuma namazını Ravza'da kılmak. Evet. Efendimizin huzurunda kılmak.
0: Bu turda gidenler gerçekten şanslılar. Evet. Çünkü ilk günleri Cuma'ya geldi. Cuma gecesi oraya vardılar.
1: Evet.
0: Rabbim gitmek isteyip de gidemeyen kardeşlerimize de nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Evet efendim, şöyle Fırat Türkmen seslendirsin. Vurgunum desin. Mustafa Sevim ve Fırat Türkmen.

kutsal davete bir adım daha yaklaşın. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle 20 günlük Ağustos umresi kayıtlarımız başladı. Gaziantep'ten Türk Hava Yolları ile direkt uçuş 54 kilogram bağış hakkı. Kabe'ye yakın konforlu oteller, açık büfe lüks konaklama. Alanında deneyimli bay ve bayan hocalar eşliğinde maneviyat dolu umre programı. 50 gezi ve ziyaret programı. Valiz, sırt çantası, seccade ve zemzem hediyemizdir. Detaylı bilgi ve kayıt için ofisimize zemzem içmeye bekliyoruz. Karaoğlu Zikir Turizm huzuru açılan yolculuğunuzda güvenilir rehberimiz. Yerler sınırlıdır. Kayıt için acele edin. Adres: Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis.

0: Evet sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında birliktelik devam ediyor. Peş peşe birbirinin en güzel gönüllerimize hoş eden ilahiler dinledik. Ve birliktelik devam ediyor radyonun sultanda, kilisenin sultanında. Evet sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Şehitlik demiştik. Şehit olmak, Allah yolunda şahit olmak. Hakikaten şehitlik ölmek değil, bizim farkına varamadığımız bir hayat keyfiyeti içinde ebedi nimetlere mazhar olmaktır. Bu bakımdan Allah-u Teala şehit kulları hakkında ölü denilmemesini emretmektedir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyiniz, bilakis onlar diridiler. Lakin siz anlamazsınız. Bakara suresi 154. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütfu ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara nail olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler o şehitler. Onlar Allah'tan olan bir nimeti, bolluğu ve Allah'ın nimetlerinin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Ali İmran suresi 169-171. Alemlerin Rabbi tarafından methedilen şehitlerin insanlar tarafından da tazim ile yad edileceğini Ziya Paşa şu beytle ifade etmiştir. Kim insanların yardıma koşarak onların uğrunda nefsini feda ederse bütün insanlık kıyamete dek o kimsenin adını saygıyla yad eder. Evet. Peki kıyamet gününde şehitler nasıl tanınacak? Kıyamet günü şehitler vücutlarında henüz yeni yaralanmışçasına akan taze kan ve kanlardan etrafa yayılan mis gibi güzel bir koku ile tanırlar. İnsanlar onların fazilet ve şereflerine şahitlik ederler. Bu sebeple şehitlerin mübarek kanı ve cenazesi yıkanmaz. Evet, Allah yolunda şehit olanların cenazeleri yıkanmaz. Peygamber Efendimiz Hak Teala'nın şehitlik esnasında kullarına gösterdiği kolaylığı şöyle ifade buyurur: Sizden biriniz karınca ısırmasından ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar buyurmaktadır. Allah-u Teala kullarını şehitliğe teşvik saadetinde şöyle buyurur: O halde geçici dünya hayatı ebedi ahiret hayatı karşısında satılacak olanlar Allah yolunda savaşsınlar. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse her iki durumda da biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz. Bütün samimiyet ile şehitliği arzulayan Hazreti Peygamber bu duygularını şöyle dile getirmiştir: Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı hiçbir seyirden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra dirilmek, tekrar şehit olmak, yine dirilip tekrar şehit olmak isterdim buyurmuştur. Rabbim Allah yolunda şehadete eren 15 Temmuz'da abdest alıp sokaklara çıkıp meydanlara çıkıp tahtların önünde şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Rabbim bu millete zeval vermesin. Bu ümmete zeval vermesin. Biz Gazze'de şehit olanlara acırken Onlar bizlere acıyorlar. Onlar bizlere acıyorlar. Onlar imanının gereğini yapıyor. Fakat bugün Müslüman maalesef inancının ve imanının gereğini tam olarak yerine getiremiyor. Müslümana namaz diyoruz, yaşım genç hocam diyor. Oruç diyoruz, çok sıcak hocam diyor. Zekat diyoruz, nefse ağır geliyor hocam diyor. Bunlar Allah'ın emri, dinimizin gereğidir. Rabbim İslam'ı en güzel şekilde anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eylesin.
0: Amin.
1: Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakmasın. İşte İslam'da şehadet budur. İslam'da şehit olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram efendilerimiz can hıraş bir şekilde çalışmışlardır. Evet. Peygamber Efendimiz ashabından şehit olanlarla çok yakından alakadar olmuş. Onlara hususi bir ihtimam göstermiş. Onların cennetle olduklarını müjdelemiş. Hem yakınlarını teselli etmiş, hem de sahabe-i kiramı şehadetin makamına özendirmiştir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. O şöyledir. Babam müsle yapılmış, cesedi getirilip Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin önüne konuldu. Yüzünü açmak üzere gittim, fakat oradaki topluluk üzülmeyeyim diye bana mani oldular. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana, melekler ara vermeksizin onu kanatlarıyla gölgelendiriyor. Gölgelendiriyorlar buyurdu. Evet. Hadisin başında babamın müsle yapılmış cesedi. Müsle nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Cahiliye döneminde kendinden olmayan katlettikleri, öldürdükleri insanların burunlarını, kulaklarını, dillerini, uzuvlarını kesiyorlardı. Buna müsle deniliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsle yapılmasını yasaklamıştır. Yani düşman bile olsa düşmanın bir uzvunu kesmek, dilini kesmek, gözünü çıkartmak, kulağını kesmek, uzvunu kesmek dinimize yasaklanmıştır. Hatta İslam'da öyle güzellikler var ki, kavga ediyorsunuz, kavga ettiğiniz kişi size zor kullanıyor. Fakat sizin gücünüz ondan daha üstün. Yani adam silah çekmiş, elinizde silah yok. Sizin de gücünüz var, o adamın elinden silah alıp kendisini öldürecek gücünüz var. Fakat siz bunu yapmayın diyor İslam. Yani karşına kadar zorba olursa olsun, siz öldürmeyin. Sizi öldürmeye yetse bile siz öldürmeyin. Yani zor kullanmayın şeklinde. İslam'da bu şekilde bakınız, birçok savaşta insanlar karşı karşıya gelmiş İslam ordusuyla düşman ordusu. Düşman ordusu İslam ordusuna en ağır eziyetleri yapmış. Bedir'de olsun, Uhud'da olsun, her savaşta müşrikler müsle yapmışlardır. Yani Müslümanların gözünü çıkartmak, kalbini çıkartmak. Hazreti Hamza'nın kalbini çıkartmıştır. Fakat daha sonra Müslüman olmuşlardı bakınız. İslam'la şereflenmesi bir insanın yerde ve gökte olan her şeyden daha hayırlı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın hidayetine mazhar olmak, doğru yolu bulmasına vesile olmak yerde ve gökte olan her şeyden daha hayırlıdır diyor. Onun için bir insanın müşrik olarak ölmesini dilemeyeceğiz Müslüman olarak da. Ya İslam'la şereflenmesini, İslam üzere yaşamasını, İslam üzere ölmesi için Müslüman din kardeşine dua etmesi, yardımcı olması gerekmektedir. İşte İslam'da şehadet, şehitlik böyle önemlidir kardeşlerim. Bunun önemini bilen kardeşlerimiz 15 Temmuz'da meydanlara döküldü. Bunu şuur edemeyenler tiyatro dediler, oyun dediler, maskaralık yaptılar, yanlış yaptı dediler millete. Yanlış yapanları bugün gördük. Elhamdülillah. Vatan ve bayrak uğruna şehit olmak mertebelerin en yücesidir. Rabbim bizlere de o şehadeti nasip eylesin inşallah.
0: Amin, amin inşallah hocam. Hazreti Hamza'ya şehitlerin
1: efendisi.
0: Efendisine selam olsun. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Hocamızın ağzına sağlık. Hakikaten güzel bilgiler ediniyoruz. Şehitliğe dair. Birbirinden güzel ilahilerle birliktelik devam ediyor Radyonun Sultan'dan. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle sanayi esnafına, çarşı esnafına, tüm kaptan şoförlerine, ayrıca donmuş kaptanlarımıza ve yolcularına hayırlı cumalar diliyorum. Özgür Kooperatif tüm çalışanlarına, tüm kaptan şoförlerine ve yolcularına armağanımız olsun. Kazasız belasız hayırlı sürüşler olsun inşallah.

Efendim devam ediyor Birliktelik Radyo'nun Sultan'da. 4 Ağustos Omre grubumuzun kayıtları devam etmektedir. Mutlaka ofisimize bekliyoruz. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında. 0544-253-5187 Mustafa Dorukoğlu Hallaş Hocam'ın telefon numarası. 544-748-4207 Ben Hasan Kemerli'nin numarası. Omre kayıtlarınız için mutlaka ofisimize bekliyoruz veyahut da telefonla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

0: Evet efendim, zikir turizm katkılarıyla devam ediyor birliktelik radyonun Sultan'da. Birbirinden güzel ilahiler, sevgili hocamın sohbetiyle saatlerimizi 11:10 yaptık. Hocam zaman son misal da akıp gidiyor maşallah.
1: Efendim, 5 şey yemeden önce 5 şeyin kıymetini bilin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi de ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bilin.
0: Evet.
1: Meşguliyet vakti gelmeden önce boş zamanın kıymetini bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığınızın kıymetini bilin diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu mihvalde sabahleyin bir dostumuz dua istedi. Rabbim şu anda bizi dinleyen, dua bekleyen, dua isteyen kardeşlerimize Şafi ismi şerife hürmetine amin, şifalar versin bütün hastalarımıza. Şu anda hastane köşesinde, evlerinde, iş yerlerinde sıkıntıda olan kardeşlerimize Rabbim Şafi ismi şerife hürmetine amin, şifalar versin. Orhan kardeşimizin evladına, Abdurrahman kardeşimize, bütün dostlarımıza, sevdiklerimizin yakınlarına Rabbim Şafi ismi şerif hürmetine şifalar versin.
0: Amin.
1: Ama şunu da unutmamak gerekir. Peygamberimizin sözü de kulağımıza küpe olması lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığınızın kıymetini bilin. Ne anladık? Su var içiyoruz.
0: Evet.
1: Sağlığımızın kıymetini
0: elhamdülillah bıraktık hocam. Çok şükür 3-4 aydan fazla oldu.
1: Elhamdülillah.
0: Rabbim içenlere de inşallah soğukluğunu versin.
1: Ben böyle dua diyorum. Ya Rabbi diyorum, içen kardeşlerimize dua ederken İbrahim Aleyhisselam Mina'da kurbanı kestiği gibi cennetten gelen Cüssetül Azm isminde 40 yıl cennette beslenmiş olan kurbanı kestiği gibi İçkiye, kumara, sigaraya müpteli olan kardeşlerimizin de rızkını bu illetlerden kessin.
0: İnşallah.
1: Onun yerine tatlı yesinler, kebap
0: faydalı,
1: yesinler.
0: Faydalı şeyler yesinler.
1: Faydalı şeyler yesinler. Sıhhatlerini
0: tatlı da fazla yemesinler. Hocam sağlam, tatlı da şey yani bir yaştan sonra.
1: Evet. O sözün gelişi evet, latifedir. Sağlığımızın kıymetini bilelim. Hastalık gelmeden önce bunlara da dikkat etmemiz lazım. Evet, şehadet dedik, şehitlik dedik. Bir gün en güzel örnek Peygamberimiz ya, İslam'da, Kur'an'da Rabbimiz böyle diyor. Peygamber der de sizin için en güzel örnekler var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile Hazreti Ömer'in üzerinde bir gömlek görmüş Peygamberimiz. Ona diyor ki, bu gömleği yeni mi yoksa yıkanmış mı diyor. Soran kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim şefaatlerine nail etsin. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ondan da razı olsun. Hayır, yeni değil ya Resulullah. Yıkanmış gömlektir ya Resulullah diye cevap verdi. Yeni giy, hamd ederek yaşa, şehit olarak öl buyurdu. Yeni giy, hamd ederek yaşa, şehit olarak öl. Peygamberin üç kelimesi. Evet. Hazreti Ömer'e buyurdu. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem böylece Hazreti Ömer'e şehadet müjdesini de vermiş oluyor. Olayı göz önüne getirebiliyor musunuz? Yeni giy, hamd ederek yaşa, şehit olarak öl. Evet. Yani bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in de şehit olacağını müjdeliyor kendisine. Yine bir gün Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir, Ömer ve Osman'la radıyallahu anh'la birlikte Uhud dağına çıkmıştı. O sırada dağ sarsılmaya başladı. Hazreti Peygamber ayağıyla yere vurup şöyle buyurdu. Sakin ol ey ya Uhud. Senin üzerinde bir peygamber, bir de sıddık ve iki şehit vardır. Allah'ım, beni yolundan şehit olarak ve Resulullah'ın beldesinde ölmekle bahtiyar kıl diye temininde bulundu. Allah ona bu makamı lütfetti. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz der ki, babamın bu duasını duyunca şaşırdım ve bu nasıl olacak? Hem Medine'de ölmek hem de şehit olarak olmak istiyorsun dedim. Allah isterse bunu gerçekleştirir dedi. Hazreti Ömer şehit edilinceye kadar insanların bu hususta şaşkınlığı devam etmiş ve bu nasıl tahakkuk edeceğini merak edip durmuşlardır. O da bir münafık tarafından arkadan hançerlerinden şehit olmuştur. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Efendim, şehadet dedik, şehitlik dedik. Allah yolunda ölmek. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diyor. Onlar diridirler fakat siz bunun farkında değilsiniz. Değerli kardeşlerim, şu anda ülkemizde bir deprem kuşağında günlerden beri belli bölgeler memleketimize sallanıyor. Rabbim memleketimize, ülkemize zeval vermesin. Her türlü beladan, musibetten ülkemizi muhafaza eylesin. Kimler şehit sayılır peki? Bu konuda da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın şehitliği arzu etmesi gerektiğine işaret ederek şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesini ihsan eder. Evet, ölümlerin en güzeli ölmek, şehit olarak ölmek, bu ruhla yaşamak, bu ruh üzere hareket etmek. Bunun en güzel örneği şu anda Filistin'de yapılan bu kadar zulme rağmen çoluğundan çocuğuna kadar, 7'sinden 70'ine kadar dünya kulaklarını tıkasa da, gözünü kapatsa da oradaki kardeşlerimiz, Filistin'de, Gazze'deki kardeşlerimiz, dün haberlerde gördüm, tarım arazilerini alçak İsrail askerleri, oradaki yerleşimciler tarım arazilerini yakıyor. Acımadan ektikleri biçtikleri tarım arazilerini yakıyorlar. İnsanların evlerini yakıyorlar. İnsanların canlarına kıyıyorlar. Buna rağmen dünya görmezden geliyor. Dünya duymazdan geliyor. Onlar böyle diyor. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekil. Rabbim onların şehadetlerini kabul eylesin. Bizlere de şehit olmayı nasip eylesin.
2: Amin.
1: Yatağımızda ölsek bile, hastane köşesinde bile ölsek, şehitlerle beraber haşrolmayı, şehitlerle beraber olmayı Rabbim bizlere, bütün sevdiklerimize nasip eylesin.
2: Amin. Amin hocam. Evet sevgili dostlar, devam ediyor birliktelik. Radyonun Sultan'da ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Karoğlu Zikir Turizm katkılarıyla 4 Ağustos 10 ve kayıtlarımız devam ediyor. Sizleri ofisimize bekliyoruz. 3 gün Medine, 17 gün Mekke. Medine'de Ravza'ya yakın yürüme mesafesinde, Mekke'de 2-2,5 dakikalık mesafede lüks otelimiz. Geçeyim. Ayrıca 5 umre bay bayan hocalarımız, tecrübeli bayan hocalarımız, bay hocalarımız, 50 gezi programı Gaziantep'ten Türk Hava Yolları'yla direkt uçuş aktarmasız sizlere hizmeti sunmaktadır Karaoğlu Zikir Turizm. Evet, niyet ettiyseniz mutlaka bize uğrayın. Bizi uğramadan karar vermeyin. Karaoğlu Zikir Turizm Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında. Evet, bizlere kulak veren tüm dostlarımız armağan olsun. Özellikle Arap Memiler ve ailesi için gelsin. Aynı zamanda sevgili Mustafa Dorukoğlu hocam armağan ediyorum. Canlı canlı hocam size armağan
1: Allah
2: olsun.
1: Allah razı olsun efendim.
2: Ve ailesine, hacı ablamıza gelsin. Ve Muhammed Dorukoğlu'na ve tüm emniyet mensubu çalışanlarına da armağan etmiş olalım bu vesileyle.

Ve devam ediyor sevgili dostlar birliktelik. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza, sanayi esnafına, özellikle Kurt Otomotiv, Cengiz Kurt, Mustafa Kurt ve Burhanettin Kurt'a özellikle armağanım olsun. Tüm sanayi esnafı için gelsin en güzel ilahiler.

0: Evet sevgili gönül dostları, devam ediyor Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında Hac ve Umre Organizasyonu. Umre Organizasyonu'nda en kaliteli isim Karaoğlu Zikir Turizm diyoruz. Ve sponsorlu altında devam ediyor birliktelik. Evet sevgili hocam, birlikteliğimizin son yarım saati, bu yarım saate sığdırabildiğimiz en güzel sohbetleri, en güzel şeyleri sığdıralım evet. İnşallah.
1: Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Nisa suresi 69. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa suresi ayet 74. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim elimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi bekleyin durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Tevbe suresi ayet 52. Allah müminlerden mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Öldürülürler veya öldürülürler. Allah üzerine hak bir vaattir. Bu Allah üzerine hak bir vaattir. Tevbe suresi ayet 111. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet, o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hac suresi 58. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice eller var. İşte onlar kimi sözü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab suresi ayet 23. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkartmaz. Muhammed suresi ayet 4. Allah'a ve peygamberine iman edenler, evet, işte onlar Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayarak gelince onlar da cehennemin adamıdırlar. Hadis suresi ayet 19. Evet, şehitlikle ilgili hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlik 5'tir buyurmuştur. Birincisi taundan, yani vebadan ölenler şehittirler. Karın, yani iç hastalıktan ölenler, bunlar da şehittir diyor Peygamberimiz. Suda boğulan şehittir. Yıkıntı altında kalıp ölenler şehittir. Bir de Allah yolunda şehit olanlar şehittir. Rabbim bütün din kardeşlerimize şehitlerle beraber olmayı, şehitlerle haşr olmayı bizlere nasip eylesin. Çünkü onların kokuları yarın yevmül kıyamette mis gibi olacak, mis kokacak. İnsanlar onlara imrenecekler. Onlar bu mükafatı, yani cennetteki makamlarını görünce evet, keşke dünyada bir kere değil, 10 kere dirilip de 10 kere şehit olsa.
0: Ondan
1: 100 kere
0: tabii hocam. Şehitin tabii açılımı, makamlarını görüyorlar, şahit oluyorlar.
1: Evet.
0: Ondan dolayıdır ki şehit denilmiştir.
1: Evet. Yani bir kere değil, 1000 kere ölmeyi evet temenni ederler o makamın güzelliği için.
0: Ve 70 kişiye de şefaatçi olacağı söyleniyor her bir şehidin.
1: Tabii inşallah.
0: İnşallah.
1: Peygamberimiz buyurdu ki emin, doğru sözlü ve Müslüman bir tacir kıyamet gününde şehitlerle beraberdir. Evet. Ticarette aldatmamak, ticarette kandırmamak Müslümanın düsturu olmalı.
0: Evet.
1: Niçin? Şehitlerle beraber olmak için. Peygamberimiz müjdeyi veriyor. Ticaret yapıyoruz. Eğer diyor doğru sözlü bir Müslüman tacir doğru sözlü olur, alışverişlerinde doğruluk yaparsa şehitlerle beraber diyor olur. Bedir Savaşı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder, şehit düşerse Cenab-ı Hak elbette onu cennette koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs cenneti hazırdır. Hücum ediniz, hamle ediniz buyurmuştur. Evet, Bedir şehitliği. Orada götürüyoruz değil mi efendim?
0: Evet hocam.
1: Evet.
0: İnşallah Bedir şehitliğine gidiyoruz. Ve gerçek anlamda cennetle müjdelenen
1: evet.
0: 14 tane şehidimiz var hocam.
1: Evet, oradaki şehitliğe Melekler Tepesi'ne de evet. umrecilerimizi
0: Melekler
1: götürüp
0: Tepesi.
1: Gezdiriyor. Bunlar da hepsi ücretsiz.
0: Evet. 3000 meleğin indiği Bedir Savaşı'nda
1: evet.
0: Sahabelere Efendimiz'e yardım etmek üzere Hazreti Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Mikail Aleyhisselam, Hazreti İsrafil Aleyhisselam'la birlikte 3000 melek iniyor ve 2000 tanesi henüz dağda bekliyor Bedir'de.
1: Evet. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Müslümanların sayısı müşriklerin sayısının 1/3.
0: Evet.
1: Fakat Allah onların gözlerine
0: birinin sayısı Müslümanların sayısı 313 kişi.
1: Evet. Müşrik ordusu 1000 kişiye yakın.
0: 1000 kişi evet 3 katı.
1: 3 katı. Fakat müşrikler Müslümanları kendilerinin 3 katı görüyor. Evet. Allah öyle gösteriyor.
0: Evet.
1: Bedir Savaşı bu şekilde kazanılmış oluyor.
0: Yani gerçekten gidilip ziyaret edilip görülmesi gereken o maneviyatı yaşanması gereken yerler. Rabbim herkese nasip eylesin.
1: Amin.
0: İnşallah. Peki hocam bir ilahi dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Birlikteliğimizin son 20 dakikası. Evet güzel bir ilahi umrecilerimize özellikle armağan ediyorum. Özellikle Ayten ablamıza, Hacı ablamıza armağan olsun özellikle. Ve bizlere kulak veren tüm dostlarımız için gelsin sıradaki en güzel ilahiler. Geldim.

entehlikeli insan. Kendini hiç sorgulamayandır. Bazıları hatasını kabul etmek yerine bahane üretir. Eksikliğini düzeltmek yerine suçlu arar. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek cesaret ister. Bahanelerin arkasında saklanmaksa kolaydır. Ne gariptir ki kırdığı kalbin sebebini bile başkasına yükleyenler vardır. Oysa insanın büyüklüğü kusursuz olmasında değil, kusurlarını görebilmesinde saklıdır. İnsan başkalarını kandırabilir, çevresini yanıltabilir, gerçeklerini üzerine örtebilir ama hakikatinden sonsuza kadar kaçamaz. Gün gelir, Rabbim ona öyle bir dert verir ki en ağır cezayı mahkemede değil, kendi vicdanında alır.

Sen gittikten sonra takvimler değişti, mevsimler geçti, ama içimde sana ayrılan yer hiç değişmedi. Adını artık kimseye söylemiyorum, çünkü bazı insanlar sesle değil kalple taşınır. Herkes unutursun dedi, ben ise her gün biraz daha özledim. Çünkü insan bazen birini değil, onun yanında hissettiği huzuru kaybediyor. Ve şimdi biliyorum, en zor ayrılık hala seyrederken susmak zorunda kalmak. Ben seni çok sevdim, başka sevdim. Kimseyi sevmediğim gibi, yanında olmasam da, sana dokunmasam da, kokunla ciğerimi doldurmasam da, sana uzaktan bakmak zorunda kalsam da, seni çok, başka sevdim ve hala da çok seviyorum. Hiç kimse görmesin seni diye yüreğimin en derinine gizledim. Benim menzilim hala sensin. Evet, şehitlik dedik. 15 Temmuz dedik. 15 Temmuz şehitlerimize duamız olsun. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü dahili ve harici tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlere bir 15 Temmuz gibi karanlık geceler yaşatma. Hazreti Hamza misali, canlarını hiçe sayarak tahtların, kurşunların önüne siper olup aziz şehitlerimizi sonsuza sonsuz rahmetiyle, gazilerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler nasip eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi vatan sevgisi imandandır düsturuyla vatanıma sahip çıkan bu necip milleti her daim muzaffer kıl. Aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Unuttuk Allah'ım, huzurun, birliğin ve beraberliğin en büyük zenginlik olduğunu bazen unuttuk. Bizleri vatansız, bizleri bayraksız ve ezansız bırakma ya Rabbi. Bizleri fitneden, fesattan ve tefrikadan sana sığınanlardan eyle. Tevekkül. Tevekkül edenin hesabı olmaz, beklentisi olmaz, telaşı kalmaz. O sadece yürür. Bilir ki her yolun sonunda ya Allah'ın muradı ya da hikmeti vardır. Bu yüzden sabırla adım atar, kalbini incitmeden bekler ve sonunda iyi ki böyle olmuştur. Halının altına kendi günahlarını süpürüp secdeye gidenlerin olduğu bu dünyada zannedilmesin ki el yüz yıkandığında her şeyden arınacaksınız. Bazı kirler suyla değil, vicdanla temizlenir. Eğer mesele secdeye varmak olsaydı, o secdeden dürüst bir insan olarak kalkardınız. İbadet arınmak için, Rabbin huzuruna varmak için yapılır. İbadet ne saklanmak için, ne maske takmak için, ne birilerinin yanında yer almak için, ne de birilerinin hoş görmesi için yapılır.

Her insan, herkes insan olarak aynı yaratılmış olabilir. Ama herkes vicdanı aynı değildir. Kimisi bir kalbi incitmekten çekinir, kimisi ise hiç düşünmeden kırar. Kimisi iyiliği ömür boyu unutmaz, kimisi yapılan bütün fedakarlıkları bir anda siler. İşte insanı insan yapan dış görünüşü değil, vicdanı, merhameti, ahlakıdır. Çünkü vicdanı olmayanın sevgisi de, dostluğunda da, sözü de güven vermez. Unutmayın, Allah insanların yüzüne değil, kalbine, niyetine ve vicdanına bakar. Rabbim kalbimizi güzel eylesin, niyetimizi güzel eylesin, vicdanımızı güzel eylesin.

0: hor olmuş yüreğim, yangın yeri. Mecnun oldum, geldim geleli. Doldu taştı gözümün yaşı, sel misali. Medet ya Rabbi, aç yollarımı. Görmeyen bu aşkı ne bilir? Bir görsen, gözünden dünya silinir. Bu haneye aşk ile girilir. Medet ya Rabbi, aç yollarımı. Amin, amin. Diyelim amin o zaman. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve'fu anna ya kerim, ve'fu anna ya rahim. Ve'gfir lana ve'rhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle. Memleketimizde metfun bulunan şehitlerimizi bizlere şefaatçi eyle ya Rabbi. Sultan Şurahbil bin Hasene Hazretleri, Şeyh Muhammed Bedevi Hazretleri, Şeyh Mansur Hazretleri, Muhammed Ensari Hazretleri, Talha Zübeyir Hazretleri ile tüm şehitlerle beraber olup yarın yevmi kıyamette hiçbir sancağın bulunmadığı, hiçbir gölgenin olmadığı o yerde gölgelenen, arşın gölgesinde gölgelenen kullarına ile bizleri ve dinleyen kardeşlerimizi ya Rabbi. Peygamberimizin elinden Havz-ı Kevser'den Kevser şarabı içip bir daha ebeden susuzluğa çekmemek şartıyla susuzluğa kana kana dolmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun elinden Kevser şarabı içmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şehitlerle haşr olmalı bize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sıkıntısı olan, dardı olan, çile çeken, hasta olan kardeşlerimize Şafi ismi şerifin hürmetine, şu mübarek cuma saatin hürmetine şifalar ver ya Rabbi. Kırgınlıklarımızı, dargınlıklarımızı, üzüntülerimizi, kederlerimizi bertaraf eyle ya Rabbi. Evet. Müslüman kardeşlerimize karşı içimizdeki kini, nefreti al ya Rabbel alemin. Onun yerine muhabbeti, sevgiyi yerleştir. Birbirimizi sevmeyi, birbirimizi korumayı bize nasip eyle ya Rabbi. Evet. Bizlere hidayet üzere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Sırat-ı müstakim üzere olanlardan eyle ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yoluna ilet ya Rabbi. Gazaba uğramış, yolunu sapıtmış olanlardan eyleme ya Rabbi. Rızık darlığı çeken kardeşlerimize helalinden temizinden bol rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Rızık dağıtan sensin ya Rabbi. Rızık olan sensin ya Rabbi. Çekemeyeceğimiz yükü bize yükleme ya Rabbi. Gazze'deki kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Onlara zafer nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma. Nefsin ve şeytanın şerrinden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle ya Rab. Peygamberimiz senden hangi hayırları istediyse o hayırların tamamını bizlere lütfeyle ya Rabbi. Hangi şerlerden sana sığındı ise o şerlerden bize sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Dünyaya gelirken Müslüman olarak geldik elhamdülillah. Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak can vermeyi, şehitlerle beraber haşr olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hesabı kolay yürülüp cennete giren cemalullah'ın gösterdiğin kulların zümresine cümlemizi ilhak eyle, ölmüşlerimize de rahmet eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet sevgili dostlar, hocamızın ağzına yüreğine sağlık. Yapmış olduğu duaları Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin diyen kardeşlerimizin de duaları kabul eylesin bu vesileyle. Evet sevgili dostlar, Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altındaki birlikteliğimiz burada son buldu. Son kez Karaoğlu Zikir Turizm'e uğrayıp sonra vedalaşalım sizlerle inşallah. Evet, Karaoğlu Zikir Turizm 20 günlük umre turunda Gaziantep'ten direkt uçuşla Türk Hava Yolları ile 54 kilogram bağış hakkıyla Kabe'ye 2-2,5 dakikalık mesafede lüks oteller, bay bayan rehber hocalar, en az 5 umre, 3 gün Medine, 17 gün Mekke. 50 gezi programıyla sizlere kaliteli hizmeti sunmaktadır. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısında Zikir Turizm 0544-748-4207 0544-253-5187 telefon numaralarımız. Ofisimize mutlaka zemzem içmeye ve ön görüşmeye bekliyoruz inşallah. Evet, huzurlarınızdan ayrılmadan önce son eserimiz gelecek. Bizlere kulak vermekte olan tüm dostlarımıza armağan olsun. Özellikle sanayi esnaflarından Mercedesçi, Mercedes tamircisi Ahmet Ustam'a özellikle armağan ediyorum. Yılların eskitemediği, yıllara meydan okuyan değerli ustalarımızdan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Rabbim işlerinde kolaylıklar ihsan eylesin. Sağlığını, afiyetini daim eylesin inşallah. Aynı zamanda Cengiz Ustam, yine Sarı Aleyettin, değerli ustama da armağanım olsun. İnşallah bir dahaki umresinde Karaoğlu Zikir Turizm farkıyla bizlerle inşallah umre ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ben sunucunuz Hasan Kemal. Hoşçakalın.

aşk ki bu candan da öte. Ne mübarek canlar düşmüş bu toprağa. Rabbine uçuveren kahraman bir Cafer. Celalinden yeri göğü inleten bir Hamza. Elinde kılıç, küfrün canına susamış bir Ali olur. Buram buram yiğit kokar, buram buram şehit kokar Medine akşamları.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde. Lezzetin güvenilir adresi.
5: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın

0: Ama yeni belediye kavşağı girişinde telefon 0535 029 27 79 Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendim.

0: Sultan Efendim.
1: Turizm.
2: Karaoğlu Zekir Turizm.
1: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve Kilis'te yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zekir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
3: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
1: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.
0: Sultan Efendim.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın onları

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: İkinci elde birinci kalite. Campus Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: Hattı, Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Fatih Otocam reklamları sundu.
3: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779 Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyen
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
4: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmenevi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
5: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
5: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 41 87 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
6: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi.

0: 332 66 36 Campus Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağa Çıkan petrolü tercih eder.
3: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağa Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağa Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağa Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Fatih Otocam reklamları sundu.
6: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
7: Meşk-i âlâ başlıyor.
8: Meşk-i âlâ.
6: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ başlıyor.
8: Meşk-i âlâ.

bazen yarım kalan hikayelerin olur. Geriye dönüp dönüp baktığınız anılarınız, pişmanlıklarınız ve içinizde başlayıp yine içinizde biten hayatlarınız olur. Olur değil mi kimselerin bilmediği? Anlatsanız kimsenin tam olarak anlayamayacağı, sussanız içinizin daha çok yıpranacağı ve hafızanızın o hatıraları hiçbir zaman silemeyeceği yaralarınız olur. Ama bir şekilde devam eder hayat. O parlak güneş yine her sabah pencerenizden süzülür odanıza. Sanki bir şeyler için hala çok erken diye fısıldar kulağınıza ve güzel bir esintiyle hala umut var der. Doldurur yüreğinize esenliği. Israr etmez, acele etmez ama beklemenizi de istemez. Çünkü hayat hayata geç kalmanızı istemez.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Canciğer Kebap Çorba Salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendim.

Merhaba herkese. 5 Haziran Cuma gününü gösteriyor takvimler. Birlikteyiz. Gönüllerin Radyosu'nda ve Meşki Ala'da. Hatice Duyar ben. Programı hazırlayıp sunuyorum sizlere. Aslında buna ben programdan ziyade dertleşme, bir terapi seansı demeyi uygun buluyorum ve içimden ne gelirse duygularımı en yalın şekilde ifade edebilmek için de huzurunuzdayım. Hayat beklemenizi istemez. Hayata geç kalmamızı istemez çünkü diyerek çok anlamlı, çok manidar bir yazıyla başladık bugün programa. Ben çay yerine kahvemi yudumluyorum ve huzurunuzdayım. Meşki Ala'ya hoş geldiniz. Çileli.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Her zaman en iyisi burası. Kalplerin sevgi şehri burası ve bugün cuma. Yaşasın cuma. İyi ki cuma. Yahu uzun bir haftayı geride bırakıyoruz değil mi? Tatil ertesiydi. Böyle oldu ama cumartesi, pazar zaten pek yakında da yaz tatili derken aslında hayatımızın yeni bir rutini yeniden oluşturulacak. Planlar da ona göre yapılıyor zaten. Şimdi ben öğrencilerimiz çok yorgun olduğunu biliyorum. Yoğun bir sezonu, eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını biliyorum ama ne yapalım, onlara da güzel bir eser armağan edelim ve çocuklarımız, öğrencilerimiz kıymetlimizdir diyerek onları her zaman kalbimizin baş köşesinde yaşatmaya devam ettiğimizi tüm öğrencilerimize hatırlatalım. Yıllar

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Hanımlar, beyler ve çocuklar için kaliteli ürünlerin adresi Charm sizleri bekliyor. İç giyimden pijamaya, gecelikten çeyizlik ürünlere, parfüm çeşitlerinden kadın, erkek ve çocuk atlet boxer modellerine kadar aradığınız her şey Charm'da. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla alışverişin keyfini çıkarın. Adres Cumhuriyet Caddesi, Kardeşler Pasajı girişi numara 34, Charm. Şıklığın, konforun ve kalitenin buluştuğu adres. Detaylı bilgi ve alışveriş için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Charm, iç giyimde güven, kalitede tercih. İletişim 0539 232 8579 Ökkeş Başgüden, 0541 522 5016 Rami Gökçek.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Radyo.

Öğrencilerimiz deyince aklımıza öğretmenlerimiz de geliyor. Eğitim camiasında görev yapan herkese de sıradaki eseri armağan edeceğim ama öncesinde söylemek istediklerim var. Suyun tuzlu olduğunu anlamak için canlar, denizin tamamını yutmaya gerek yok. Zaten buna imkan yok. Yani şunu söyleyeceğim aslında. İnsanlar size kim olduklarını gösterdiklerinde onlara inanın. Yeni şanslar verdikçe hayal kırıklığımız artıyor çünkü. Ne güzel demiş değil mi Üstad Neşet Baba, Neşet Ertaş, ne güzel demiş değil mi? Güzel bir Anadolu insanıdır o her şeyden önce. Der ki sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz ya. İşte öyle. Yani birinin önceliği değilseniz demek ki önceliği değilsiniz yani.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı, Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: İlaç Kimi Radyo.

yazken şerefsiz. Ne geldi benim aklıma şimdi bu güzel eseri dinlerken? Böyle bir bahar çiçekleri açtı içimde. Çiçeklerin kokularını hissettim. Renklerini, leylaklar, sümbüller, gelincikler, papatyalar derken ne geldi bakın canlar benim aklıma? Çiçekler çok güzel açınca yerini sevdi deriz ya hani. Hepimiz söylemişizdir bunu. Yerini sevdi deriz çiçekler çok güzel açınca. İnsan için de aynısı geçerli bence. İnsan da çiçek gibi çünkü. Açtığı yer var, solduğu yer var. Ama ben Meşki Ala programında hepinizin böyle bahar bahar çiçek açtığına o kadar inanıyorum ki, gönderdiğiniz mesajlardan bunu o kadar yoğun hissediyorum ki, iyi ki varsınız, iyi ki çiçek çiçek varsınız diyerek bir güzel cuma gününde sıradaki isteğe geçmek isterim. Çok dinleyicimizi mutlu edeceğiz bu istekle. Buyursunlar.

0: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 0218.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: Türkiye yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet. Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.
4: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

her zaman güzel düşünen insanlar olalım diye birbirimize böyle hatırlatmalar yapıyoruz. Siz bana, ben size, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza, telefonda annemize, çocuğumuza güzel düşünelim ki her şey güzel olsun diyoruz, değil mi? Güzellikler güzellikleri getiriyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Tamam, bu belki zaman alabilir. Belki o an yaşadığımız olaylar gerçekten çok kötü olabilir. Bize çok zor gelebilir ama yani yorulsak da sonunda her şeyin kendi hayatımızda çok güzel olacağına inanarak mutlu olalım ve mutluluğumuza sebepler ekleyelim. Mesela neden mi mutluyum? Çünkü canım sıkıldığında umuda sarılıyorum, mutlu oluyorum. Neden mi mutluyum? Çünkü ne zaman kendimden vazgeçecek olsam Yaradan'ın sesini kalbimde hissediyorum diye böyle mutluluğumuza sebepler arayalım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres: Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: yatırımlarınızı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında

0: Lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Birini kırmışsındır, özür ile af arasındadır. Kırgınlık, o kırgınlık özürle af arasında durur. Gider gelir, gider gelir ama özürle af arasındadır. Kırgınlık onarırsın. Birini küstürmüşsündür, nazla niyaz arasındadır. Küskünlük gönlünü alıverirsin. Kolaydır gönül almak. Hele bir de seviyorsa naz niyaz olur biraz ama alıverirsin gönlünü. Biter o küskünlük, güceniklik, kırgınlık biter değil mi? Ama birini hissizleştirdiysen işte orada durmak gerekiyor. Çünkü hissizlik ruhla bedenin yarasıdır. Geçer belki ama izi kalır. O yüzden sustuklarınızı içinizde biriktirmeyin. Kime karşı ne hissediyorsanız, dedim ya daha önce de her şeyi söylemenin daha güzel bir yolu vardır diye, anlatayım.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
2: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: hissedenlerin ortak frekansı.
1: Meşk alem.
2: Ne diyeceğim canlar size, bakın. Böyle işte hani ahkam kesmeyi sevmiyorum ama yani daha iyi versiyonumuza gidebilmek için bildiğim ne varsa sizlere anlatmayı, en çok kendim hatırlamayı seviyorum. Şimdi yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Çünkü o kurban elbisesini üstünden çıkarabilir. Deveye hörgücü, kuşa kanadı, aslana yelesi ağır gelmez. Canlarım yüküyle, derdiyle, imtihanıyla barışan başarır. Bitti. Bütün mesele bazı yükleri bu yük benim kaderim diyerek karşılayıp kaderi cüz aklımızla fırsata dönüştürmekte. Yoksa kader kurbanı olmak kolay ama o kurban elbisesini üzerimizden çıkarmak zor ve ben programlarımda bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece programda ilgilendirmiyorsunuz beni. Hayatlarınızı düşünüyorum, sağlığınızı düşünüyorum, sevdiklerinizi düşünüyorum. Sizi her an kalbimde yaşatmaya devam ediyorum canlar. Meşki Ala böyle bir program işte.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82, 0543 813 93 82, 0348 813 65 89. Sedat Bayram güvencesiyle.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendi.

Her zaman en iyisi burası ve Meşki Ala devam ediyor. Ben Hatice Duyar, 5 Haziran Cuma gününde huzurunuzdayım. Anlattıklarım çok güzel de pratik hayatta uygulamak zor. Bir de sabırlı olsak her şey çok daha güzel olacak diyenler var. O kadar haklısınız ki canlarım, o kadar haklısınız ki. Yani ama işte sabrın sonunun selamet olduğunu da biliyoruz ya. O selamete ulaşabilmek için sabır üstüne sabırlar ekliyoruz ya. Ondan dolayı ben de böyle sabır konusunu aralıklarla size anlatmaya devam ediyorum. Edeceğim de zaten, başka yolumuz yok değil mi? Hem ne diyor bizim güzeller güzeli peygamberimiz? Hiçbir iyiliği küçük görme. Kardeşinle konuşurken güler yüzle konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Yani İyilikten zarar gelmez. Bizim kültürümüzde iyilikten maraz doğar diye bir söz var. O iyiliği kullananlardır, kişiyi kullananlardır. Çünkü iyilik yap, denize at demiş büyüklerimiz. Balık bilmezse o iyiliği Halik bilir, yani onu yaratan bilir. Kısaca şu aslında: cam tende gizli, sen

0: Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 444-332-6636 Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530-392-0218.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
3: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
4: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.
7: Aslında çok basit. Reklam tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
8: Reklam. Artık yalnız değilsiniz. profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
9: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
10: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Canciğer Kebap Çorba Salonu, Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
11: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
12: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
13: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
14: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

Güzel bir cuma günündeyiz ve hafta sonu tatiline hazırlanıyoruz. Ben de konuşmaları uzattıkça uzatıyorum galiba. Aslında cuma günleri bol bol müzik dinleyelim, istek dinleyelim ve hafta sonuna hazırlanırken bütün yorgunlukları üzerimizden atalım istiyorum ama işte gelin görün ki bunu da başaramıyorum. Yani hafta boyu birlikteyiz, evet, pazartesiden cumaya ama cumartesi pazar program yok ya. Ne kadar çok konuşursam o kadar kar diye düşünüyorum galiba. Peki, değeri bilinmeyen her lütfun bir felakete dönüştüğünü hatırlatarak bir Paul Coelho cümlesiyle geçiyorum sıradaki esere. Yani kıymetinizi bilmiyorlarsa demek ki siz o kişiye fazla değer veriyorsunuz. O değeri de denge hizasına getirmek lazım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.990

0: sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
0: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Böyle içinizde bir yerlerde, her yer her yerde değil mi? Darmaduman, darmadağınık. Neye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz ama canım kendim diyerek kendimize sarılabiliriz. Hafta sonunda kendimizi daha çok sevebiliriz. Evet, insanız. Nefis taşıyoruz, nefse çoğu zaman yenik düşüyoruz ama canım kendim diyelim. Kendimize sarılalım ve kendimizle barışalım bence. Düşeriz, kırılırız, çuvallarız ama sonra yeniden doğarız, iyileşiriz, üstesinden geliriz ve ben kendime canım kendim dediğimde bunu çok daha kolay başarabiliriz. Yani kısaca iç sesimizi dinlemek önemli.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
5: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187, 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
6: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç Kim Radyo
9: Sultan Efendim.

Sevenleri sevdikleriyle gönül köprülerinde buluşturan Meşki Ala'nın bugün de bu haftada sonuna geldik. Bugün kendime ahkam kesen yayıncınız demek istiyorum. Çünkü çok bilmiş laflar ettim ama beni anladığınızı, her halimle sevdiğinizi bildiğim için de içim rahat, gönlüm rahat. Ama yani hafta sonu program yok ya, o işte benim canımı biraz sıkıyor. Neyse, pazartesi gününe kadar birbirimizi çok özleyelim. Pazartesi günü de özlemlerimizi giderelim inşallah. Birine nasılsın dediğimizde otomatik olarak iyiyim, sen nasılsın diyor ama o iyiyimin altında çok gölgeli cümleler var. Yani nasılsın dediğimizde ona iyiyim diye cevap veriyoruz ya canlar. İyiyim ama biraz düşünürsem, biraz anlatırsam ağlarım alt başlığıyla, gizli başlığıyla söylüyoruz bunu. Ben hafta sonunda İyiyim ama biraz düşünürsem ağlarım demeniz yerine anı yaşamanızı istiyorum. Bugün de geçecek, yarın olacak, yarın da geçecek, dün olacak diyerek güzel mi güzel bir hafta sonu tatili diliyorum hepimize. Pazartesi gönüllerin radyosunda ve Meşki Ala'da yeniden buluşabilmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi tatiller.

0: Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 34 332 66 36 Campus Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnatlı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
5: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.13'ü gösteriyor. Sizlerle birlikte yayınıma başlamaktan çok büyük keyif alıyorum. Herkese merhabalar diyerek başlayabiliriz. Umarım çok güzel bir gün geçirmişsindir. Keyfin yerindedir. Tabii ki frekansın Sultan Radyo.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz.

0: için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Radyonuzun başından ayrılmadığınız için teşekkür ederim. Harika bir şarkıyla kulaklarınıza tercüman olmaya devam ediyoruz. Emircan İyrek diyelim. Fel Fena şarkısı çok kıymetli ve aynı zamanda çok çok da istek alan bir parça.

Birbirinden farklı ritimlerle sizlerle olmaya devam ediyorum. Saatlerimiz 17.29. 18.00'a kadar sizlerle birlikte olacağım. Frekansını değiştirme, bende kal.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
1: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

yayınımın son dakikalarında sizlerle birlikte güzel parçaları ben de mikrofon başından tabii ki eşlik ediyorum. Avutsun bahaneler dedik. Şimdi izninizle Şebnem Ferah'tan bir parça geliyor.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
4: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pizzeria'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pizzeria. Rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pizzeria Kilis mağazasını ziyaret edin. Pizzeria Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pizzeria. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Sultan Efendi.

sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 18.01'i gösteriyor. Ben aranızdan ayrılıyorum. Kendinize her zaman çok iyi bakın. Her zaman umudunuz olsun ve en güzel günler, zamanlar, anılar sizin olsun. Sevdiklerinizle birlikte çok güzel vakitleriniz geçsin inşallah. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. En önemlisi ne diyorduk? Tabii ki popüler davranın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilise güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat: 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat: 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
0: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
5: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet daha çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet daha çıkan petrol. Opet'se fark eder.
6: Fatih Otocam reklamları sundu.

şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak

0: ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı. Bu şarkı yaşatacak ölmeyen aşkımızı.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
3: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demirezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan.

geceden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Başarı doğru eğitimle başlar. Birebir eğitim kurumları öğrencilerine kaliteli ve verimli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 6 ve 8 kişilik butik sınıflarda gerçekleştirilen eğitim modeli sayesinde her öğrenciye birebir ilgi gösteriliyor. Eksiklikler hızlıca tespit edilerek başarıya giden yol daha sağlam adımlarla oluşturuluyor. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilerin akademik başarılarının yanında özgüvenlerini de geliştirmeyi hedefleyen birebir eğitim kurumları, eğitimde fark yaratmak isteyen ailelerin öncelikli tercihi oluyor. LGS ve YKS hazırlık programlarının yanı sıra İngilizce kursları ve ilkokula hazırlık kurslarıyla öğrencilerin her seviyedeki eğitim ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunuluyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi erken kayıt avantajları başladı. Kontenjanlar sınırlı olup avantajlı fiyatlardan yararlanmak için kayıt fırsatını kaçırmayın. 0348 803 40 41 0543 802 27 79. Birebir eğitim kurumları. Başarıya giden yolda güvenilir adres.
5: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte, artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Yorgun.

0: Vurgun yayında.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor.
0: Yorgun yayında.

FM bandı 106, Gönüllerin Sultanı Radyo Sultan. Fatih yayında, yani yorgun yayında. Biraz geciktik ama geldik demeyiz, söz verdiğimiz gibi. Sizlerleyiz en güzel şarkıları göndermek adına. Muhtemelen saatler 20'ye kadar ben burada olacağım. Mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz 348-813-9790. Radyo Sultan WhatsApp hattı şu saatten itibaren, yani şu dakikadan itibaren geçerli mesajlarınız. Burası şehrin en çok dinlenen radyosu, Radyo Sultan, ve yayınındasınız, 106'dasınız.

Ferdi Baba. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz. Ferdi abi misali. 106'ya devam. Yorgun yayında.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, oto cam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
3: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
4: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
5: Köseoğlu Otogaleri.
4: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
6: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
4: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
7: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz. Kilis'in romantizmi 106.0.
8: Yorgun.
7: Kilis'in temposu Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan.
9: Fatih'le Yorgun Saatler'desiniz.
7: Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan. Radyo Sultan.
9: Yorgun Saatler devam ediyor.
10: Devam ediyor.
8: Yorgun yayında.

beni kalleşçe sırtından vuracağını, değil sana ömrümü vermek, değil sana gönlümü vermek, sana günahımı bile vermezdim ulan şerefsiz.

0: Öncesinde güzel bir Ferdi Baba şarkısıyla startı verdik. İsmin ağzım değil. Akabinde ise güzel bir Ceylan şarkısı. Çok eski bir şarkıdır, 2008. Albümünden çok güzel bir şarkısını dinlemiş olduk. Kalleşim biri.
1: Şerefsizim biri.
0: Devam edelim o zaman. Radyoların şahındasınız. Filiz'in temposundasınız. 106'dasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Neredesiniz? Mesajlarınız gelmiyor bugün. Mesajlarda bir sıkıntı mı var diye bakıyorum ama hayret. Yorgun yayında.
2: Yorgun yayında.
0: Şöyle yorgun yayında diyelim o zaman, değil mi? Derken hemen telefonlarımız çaldı. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Gücümüze güç kattık, değil mi? Sevgili Mehmet abi, Mehmet Türk. Sevgili Ahmet Türk. Sevgili Ahmet amcama selam olsun. Sevgili Mehmet abiye de seçmiş olduğum tüm şarkılar armağanım olsun. Aracında seyir halinde sanırım. Eve dönüş yolunda bizleri takip ediyor. Selamlarımızı gönderdik.

0: Yorgun yayında.
1: Haftanın 5. gününde, cuma gününde artık yavaş yavaş da akşam olacak. Karanlık çökecek birazdan. Haftayı bitireceğiz. Mesaiyi bitirenler hafta sonu tatili kazandılar. Ama bizim gibi çalışanlar her zaman çalışmaya mahkum oluyor, değil mi? Çalışmaya devam. Gerçi ben de şöyle bir 10 günden beri izindeydim. Pazartesi ben de başlayacağım mesaiye. Ama radyodaki çalışmam devam ediyor. Aslında radyodan da çok uzak kalmıştım. Yaklaşık şöyle bir buçuk aydan bu yana sizlerle birlikte olamıyordum. Artık yavaş yavaş düzene binerek bakacağız inşallah. Haftaya da saatler 18'de itibaren sizlerle olmaya devam edeceğiz. Güzel bir şarkıya bakalım o zaman hemen şöyle. Cengiz Baba, Yaşayan Efsane. Sizler belki araçlarınızda, belki evinizde, belki iş yerinizde takip ediyorsunuz. Ben ise burada tek başımayım. Aslında çok geniş bir yerimiz oldu. Stüdyomuz çok geniş. Karşımda böyle güzel bir ekran var. Kilise için çok güzel şeyler yapıyoruz. Aslında şöyle bakacaksınız yerel radyolarda. Şöyle bir bakın efendim etrafınıza. Bir araştırın. Belki bizim kadar stüdyosu çok büyük rastlamazsınız. Gerçekten. Bizler sizler için en güzelini yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Mahir abi de şu anda. Fatih kardeşim demiş. Eyvallah. Sevgili Mahir abiye selam olsun o zaman. En güzel şarkılarımızı gönderelim kendisine, ailesine.

0: Fatih Otocam reklamları sunar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenliği.

0: 44 332 66 36 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres Sabah Pazarı bölgesi Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Fatih Otocam reklamları sundu.

0: sevgili imparator. Allah Allah.
1: Neden saçlarım beyazlamış arkadaş?
0: Neden?
1: Benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
0: Bazen insanları...
1: Yapmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez.
0: Üzen kişiler vardır.
1: Yanmışım senin gibi atalım.
0: Bazen insanları...
1: Dünyanın derdi bitmez. Böyle.
0: Sıkıntıya sokanlar vardır.
1: İçelim.
0: Ama dünyanın derdi bitmez. Boş verin değil mi? Yapacak bir şey yok. Hani diyor filmin bir tanesinde. Yapacak bir şey yoksa hiçbir şey yapmamak en iyisidir. Ölüyorum ben kederimden. Ölüyorum kahrımdan. Abi şarkılar yine bizleri aldı götürdü diyenler vardır değil mi? Yorgunu dinliyorsanız yapacak bir şey yok. %100 damar. Damarın adresindesiniz, damarın tek yayınındasınız. Yorgun yayında sizler için varız. Gönderilen mesajlar var. Yorgun Kral demiş. İsimleri okur musun diye başlayan mesajlar var. Mesajlarınızı okuyacağız. Hiç merak etmeyin. Elazığ'dan selamlar demiş. Ayşe Daş. Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan. Hadi bakalım okumuş olduk. Oldu mu? Gönderdik. Yorgun yazıyorsunuz mesajlarınızın başına. Yorgun yayında farklı arkadaşlarımın ismini yazmışlar. Demek ki dinlemiyorlar. Dinleseler değil mi? Bak dinleyenler var. Mesela Narin ailesi. Narin malikanesi. Gülnur Narin mi dedi acaba? Yanlış mı okudum bilmiyorum da. Narin malikanesinde bizleri takip ediyorlar. Selam olsun, en güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Sevgili Murat abiye de göndermiş olalım, kendisine, çocuklarına. Yeni gelin adayına gelsin. Rabbim hayırlı eylesin inşallah. Sevgili Mahir abi de bizleri takip ediyor. Az önce kendisiyle görüştüm. Selam olsun sevgili Mahir abiye. İki güzel şarkıyı gönderelim. Gaziantep'ten arkadaşlar takip ediyor. Selam olsun. Adana'dan sevgili Ulvi takip ettiğini söylüyor. Sıcak bir havada. Yorgun'u takip ediyoruz. Eyvallah. Burası da sıcak. Kilis de sıcak. Güneydoğu. Yanıyoruz. Ölüyoruz.
2: Yorgun yayında. Yorgun.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26. Fatime Demir Ezen. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar: 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
5: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Öncesinde güzel bir Adnan Şenses değil tabii ki. İmparator'dan güzel şarkı dinledik. Hemen sonrasında bugün de işte güzel bir şarkı dinlemiş olduk. İki güzel şarkının arkasında ise Gönül Akkor. O güzel şarkısıyla bizlerle oldu değil mi? Gönderilen mesajlar var. Selamlar Reyhanlı'dan demiş. Ayşe Parlak, Mustafa Parlak ve Şahin Dolaşan için demiş. Mustafa Parlak için gelsin, Yorgun Kral'a gelsin demiş. Yorgun Kral. İyi akşamlar Yorgun demişler. Sultan FM demişler. Bodrum'dan Özlem. Bakalım mesajında neler yazmış. Kardeşim İpek Poyraz, Hatice Bayır ve

Bir mesajdı. Okumuş olduk Özlem Hanım'a. Bodrum'a selamlarımızı gönderelim o zaman. İnşallah bizleri duyuyorlardır. Gönderdiği kişiler de mesajını almıştır.

candı canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Unut onu gönlüm unut. Unut sevmemiş farz et. Çok güzel bir şarkı değil mi? Çok eski bir şarkıdır. Oğuz Yılmaz. Rahmetli andık. Aslında Oğuz Yılmaz'ın hareketli şarkıları var da bizim için uymaz. Bizim için damar olması lazım. Şöyle bizleri alıp götürmesi lazım uzaklara. Şöyle sevdiklerimizi gözlerimizi kapatıp onları görmemiz lazım değil mi? Hissetmemiz lazım. Acaba şimdi ne yapıyorlar? Nasıllar, iyi miler? Bir ihtiyaçları var mı? Yoksa bir dertleri var mı? Hastalar mı? Sıkıntıları var mı? Hep beraber gelin kapatalım şöyle gözlerimizi. Düşünelim. Sevdiklerimiz ne durumda?

Her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut gönlüm.

19.34 yaptık. Artık yavaş yavaş birlikteliğin sonuna yaklaşırken. Bakalım bizleri kimler takip ediyor? Özellikle sevgili Emrecan. Emrecan Kurtoğlu. Jandarma uzman onbaşı. Sevgili Emre'ye en güzel şarkılarımızı gönderelim kendisine ve Halime'ye. Armağan olsun. Tüm Mehmetçiklerimize armağan edelim o zaman. Mehmetçik ailelerine göndermiş olalım.

19.40 yaptık. Saatlerimiz artık yavaş yavaş birlikteliğin sonlarına yaklaşıyoruz. Bakalım bizleri kimler takip ediyor? Mesajlar var. Gönderilen mesajlar var. Hemen şöyle bakalım gönderilen mesajlara. Merhabalar demiş. İyi akşamlar mesajında. Ahmet Çağlar, Tozcu Ahmet demiş sıradaki parçayı. Hemen şöyle bakalım kime armağan edecek. Can dostlarım Mehmet, Muhammed Ali kokuma gelsin. Tüm dostlarıma gelsin demiş. Sultan Efem Hatay'dan, Kırıkhan'dan Çınar. Efe sıradaki şarkıyı babam Muhammed Ali kokum ve amcalarım Mehmet Zito. Erkan Kılçık ve size gelsin iyi yayınlar demiş. Teşekkürlerimi iletiyorum Hatay'a. Kırıkhan'a selamlarımızı gönderelim o zaman. Sevgili Murat aracında bizleri takip ediyor. Selamlarımızı gönderdik. Yorgun demişler merhaba iyi yayınlar. Ben Sezer Bostancı. Sıradaki parçalar babam, abim Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan'a gelsin demişler. Özellikle göndermiş olalım Orhan Harmancı'ya ve Yasin Göktaş'a göndermiş olduk. İmparator Mutlu Ol Yeter, o şarkısıyla bizlerle olacak. Rabbim herkese dilediğini versin, mutlu etsin. Haydi bakalım o zaman. Radyolarımızın sesini açalım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar. Reklam.
1: Fatih Otocam. Kaskolu araç sahipleri dikkat! Kaskolu araçlarınızın cam değişimi ve montajı Fatih Otocam'da ücretsiz. İşlemleriniz sorunsuz şekilde tamamlanır. Aracınız güvenle teslim edilir. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve güvenilir işçilik. Sizlerden aldığımız güvenle daha da büyüyor. Araçlarınız için en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Ön cam ve arka cam değişimi, kapı camları, otocam çeşitleri, kapı fitilleri, dikiz ve yan ayna çeşitleri. Aracınıza özel tüm cam çözümleri profesyonel ekibimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca kaskosuz araçlar için en uygun iskonto fiyat garantisiyle araç cam montajınızı gerçekleştiriyoruz. Bizden fiyat almadan camınızı taktırmayınız. Fatih Otocam, Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok, numara 5. İletişim 0541 368 2450. Fatih Otocam, camda kalite.
2: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 90 41. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
6: 447 52 48
5: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

0: kurtuldum.
1: Kurtuldum senden böylece.
0: İbadet başlattım. Artık her gece. Sevgili Ferdi Baba. Ferdi Baba'nın şarkısıyla da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son şarkım güzel bir Müslüm Baba şarkısı ama Nilüfer'i seslendirecek değil mi?
2: Zamanın
0: özellikle eli sevgili Emre
2: değil bize çoktan
0: de. Kendisine armağan edelim, şu anda bizleri takip ediyor Emrecan Kurtoğlu. Selamlarımızı zamanın gönderdik.
2: Eli
0: mesajlar var, mesajları yarın okuyacağım.
2: Çoktan değişti.
0: Bu akşamlık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın cumartesi, yarın
2: zamanın
0: büyük ihtimalle olmayacağım ama pazartesi günü saatler 18'de
2: değil,
0: sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Fatih gider, yorgun gidiyor. Hoşça kalın.

0: Dokunma doktor.
1: Fatih Otocam reklamları sunar. Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 0534-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış, çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Bizim çarşı mağazası Kilis'e güzellik katmaya devam ediyor. Duyduk duymadık demeyin. Artık hediyelik ürün almak için düşünmenize ve uzağa gitmenize gerek yok. Kaliteli ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla bizim çarşı mağazası sizlere kolaylık sağlıyor. Gelin görme, hac görme, bebek görme, ev görme, çeyiz alışverişi. Ve değer verdiğiniz tüm düşüncelerinizin tek adresi bizim çarşı mağazasında mevcuttur. Bizim çarşı mağazası yeni yerinde hizmetinize açılmıştır. Adres: Sabah Pazarı Bölgesi, Makaslı Sokak civarı. İrtibat 0530 392 02 18.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Fatih Otocam reklamları sundu.

Alemin en kral radyosu, radyonuz Radyo Sultan'dayız. Yine her akşam olduğu gibi bu akşam da yine gönüllerin sultanında 2 saatlik zaman dilimi içerisinde akşamın en güzel saatlerinde. En güzel ve en özel yorumlar eşliğinde 106'da olacağız.

0: Her zaman olduğu gibi akşamın en güzel saatlerinin en güzel yorumları dinlerken tabii ki sizlerin istekleri, ekleri doğrultusunda yine saatler 10'a kadar gönüllerin sultanı olacağız. 348 alan koduyla 813-97-90 Sabidat numaramızın WhatsApp'ından FM 106 Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Gönderin gelsin saatleri 22'ye kadar. Mesajınızın başına FM 106 Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın, gönderin gelsin.
1: Bırak şu gurbeti. Canım.
0: Daha yeni başladık yayınımıza, 106'dayız. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'ndayız.

ümit etmeyin. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın. Bütün vücudunun sanılan sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalınlığı yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taktığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.

Devam edelim. Sevgili Esra Özmen'in uzun zamandan beri benim de dinlemediğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Alemin en kralındaydı. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Şehrin en güzel frekansı. Tam Kanal 106'da en güzel ve en özel yorumları paylaşmaya devam ediyoruz. Bakalım hemen şöyle gelen mesajlarımız var. Beraberliğimizi bu arada hemen belirteyim. Beraberliğimizin ilk saatini Açık El Auto Center sunuyor efendim. Geriye kalan son saatimizde Kampüs Otomotiv sunuyor efendim. O güzel mekana doğrayalım. Sevgili Bir Dünya Çeyiz, yeniliklerin kampanyalarının tek adresi Bir Dünya Çeyiz mağazası. Değerli müdürü sevgili Yusuf abime selam olsun diyelim akşamın en güzel saatlerinde. Sevgili Yusuf abi için Bir Dünya Çeyiz tüm ekibi için ve değerli kıymetli müşteriler için de geceye dair en güzel yorumlarım öncesinde armağan olsun. Sevgili Mahir Aksoy, sevgili Mahir abiye de selamlarımızı iletelim. O da şu anda bizleri seyrahane takip ediyor. Özellikle göndermiş olalım öyleyse.

dediğiniz gibi özellikle şunu belirteyim hemen. Yayının başında hatırlatmış, belirtmiş olalım öyleyse. Bu güzel yayın akışımızın ilk saatini Açık El Auto Center sunuyor efendim. Hayalinizdeki aracı güvenle satın almak veya aracınızı gerçek değerinde satmak istiyorsanız Açık El Auto Center'a mutlaka uğramanız gerekir. Kaliteli araç seçenekleriyle, dürüst ticaret anlayışıyla özellikle müşteri memnuniyetini ön planda tutan o güzel mekana mutlaka uğramanız gerekiyor. Araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanıyla Açık El Auto Center sizlere hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyor. İl Özel İdare tam karşısında Açık El Auto Center. Sevgili Urşut Açıkel, sevgili Urşut abiye de selamlarımızı gönderelim buradan. 0530-665-0979 irtibat telefon numarası haberiniz olsun diyelim. Açık El Auto Center değerli müşterilerine, değerli çalışanlarına, değerli patronu sevgili Urşut abiye selamlarımızı gönderelim. Geceye dair tüm güzel yorumlarımız da özellikle selam olsun, armağanımız olsun. Sevgili Şevki abiye de selamlarımızı gönderelim. Sevgili Şevki abi de şu anda bizleri Seylan'da takip ediyor. Ona da selamlarımızı gönderelim öyleyse. Bakalım hemen şöyle. Sevgili İsmail abiye de selamlarımızı gönderelim. 106.0 aleminin en kral radyosu. Radyo Sultan'a kurak veren, Radyo Sultan'a gönül veren tüm gönül dostlarımıza özellikle geceye dair en güzel yorumlarımızı gönderelim öncesinde. Sevgili Yorgun benden önce radyolarınızdaydı. Şu anda da yanımızda, ona da en güzel eserleri göndermiş olalım öyleyse. Yorgun Saatler. Yorgun şarkılarla aleminin en kralını, sevgili Yorgun'a da güzel bir yorgun şarkısını göndermiş olayım öncesinde.

0: yorgun, tam yorgunsun, ver bana abi. Hemen şöyle bir halledelim. Özellikle de sevgili Yorgun Saater. Yorgun Saater, eyvallah, gönderelim. Evet, şu anda bulduk. Gönderelim öyleyse. Bakalım hemen Yorgun, yayın nasıl gidiyor Yorgun?
1: Güzel.
0: Güzel mi? Eyvallah. Yorgun, benden hemen önce radyolarınız doluyor, haberiniz olsun diyelim. Gönüllerin Sultan'la şöyle bir Yorgun Saater sevenlerine hitaben de çok güzel bir eser, çok güzel bir çalışmayı dinleyelim öyleyse. Burası Gönüllerin Sultanı, burası Aleminin Kral Radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine en kral şarkılarımızı, en özel yorumlarımızı saatte 22'ye kadar paylaşmaya devam ediyoruz.

yaşanmış o güzel günler hatırına dinleyebileceğimiz en güzel eserlerden bir tanesidir aslında. Sevgili Yorgun da yanımızdaydı. Sevgili Yorgun ve sevenlerine hitaben de özellikle armağanımız olsun. Devam edelim. Mesajlarımız var. Açık Hava Oto Center bu güzel yayın akışını ilk saatini sunuyor. Beraberliğimize devam ediyoruz. Seyir Anne bizi takip eden tüm dostlarımıza kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle en güzel ve en özel yorumlarımız öncesinde armağanımız olsun. Sevgili radyomuzun değerli abisidir. Sevgili Mahmut abi. Mahmut abi hafta sonları Aleminin Kral Radyosu, Radyonun Sultanı'nda o güzel şarkılarını, o güzel sohbetiyle sizlerle buluşturuyor. Sevgili yılların eskitemediği bir isim daha var. Sevgili Aliş abi, Aliş Reklam'ın değerli patronu. Sevgili Aliş abiyle birlikte sevgili Mahmut abi şu anda bizleri seyir halinde takip ediyorlar. Sevgili Aliş abiye de selamlarımı iletelim. Sevgili Hasan abiye, sevgili Aliş abiye ve sevgili Mahmut abiye hayırlı geceler diliyoruz. Geceniz güzel olsun, selam olsun diyelim. Geceye dair en güzel yorumlar öncesinde armağanım olsun öyleyse. 106'dayız, eyvallah. Mesajlarımız var ama sizlerden bir tek ricam var. Bir kez daha radyolarını yeni açan takipçilerimiz, dinleyenlerimiz için özellikle bir kez daha ricada bulunmak istiyorum. Mesajlarınızı bizlere ulaştırırken sizlerden tek bir ricam var. Mesajlarınızın başına FM 106 yazın. Ardından Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Bizleri canlı canlı dinleyen değerli siz değerli Radyo Sultan dinleyenlerinin zaten bütün mesajlarını okumadan yayını kapatmıyoruz. Bu akşam da yine paylaşmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir eser var. Çok güzel bir çalışma var. Sırada özellikle bu güzel eserimde efendim Mandi 106'yı gösteren, Radyo Sultan'a kulak veren, Radyo Sultan'a gönül veren tüm gönül dostlarımıza selam olsun diyelim bir kez daha. Armağanımız olsun öyleyse. Burası gönüllerin sultanı, burası aleminin kral radyosu. Radyonuz Radyo Sultan'dayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine saatleri 22'ye kadar paylaşmaya devam ediyoruz.

ilgili Mazlum'un çok sevdiğim ve uzun zamandan beri benim de hiç dinlemediğim ve paylaşmadığım o güzel eserlerinden bir tanesi. Alimin en kralındaydı. Devam edelim öyleyse. 106'dayız. Sevgili Turgut abiye de selamlarımızı gönderelim. Sevgili Turgut Özkaya için özellikle değerli ailesi ve tüm sevenler için de armağanım olsun. Geceye dair en güzel yorumlar, en güzel eserler. Şarkılarımız yine akşamın en güzel saatlerinde duygulara dokunmaya devam ediyor efendim. Eyvallah, gönderelim. Göndermiş olalım öyleyse, paylaşalım öyleyse. Bakalım hemen şöyle. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Memuş Ferhanoğlu. Sıradaki parçaları Yusuf Yeter, Nuri Yeter ve tüm Yeter ailesine demişler. Göndermiş olalım öyleyse. İyi akşamlar, iyi yayınlar. En güzel şarkılar Dalyan'dan Gülistan Güne, Melek Savran'a ve Deniz Dursun istiyoruz diye gelen bir mesaj. Armağanımız olsun. Melek Güvenoğlu, özellikle sıradaki şarkılar Ben Hatay'dan Gül demişler. Döndü Karaver için, özellikle Hatice Alioğlu için. Lütfen gönderir misiniz demişler. Gönderelim öyleyse. FM 106 Alem Duran, iyi akşamlar. Ben Deniz. Tek sevdiği güzelinden Asker Zeki'ye, onu çok seviyorum. Bir şarkı istiyorum demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Hatay Reyhanlı'dan Ayşe Parlak, Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan, özellikle Mustafa Parlak için bir şarkı istiyoruz diye gelen mesaj. Elazığ'dan Ayşe Daş, Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan, Sezer Bostancı, Yasin Göktaş, Orhan Armancı, Hasan için demişler. Özellikle bir şarkı gönderir misiniz diye gelen bir mesajımız. Kınık'tan bir şarkı istiyoruz. Sevgili Mahir abiye selam olsun. Mahir Aksoy'dan tüm sevdiklerine gönderir misin demişler. Özellikle selam olsun, armağanımız olsun öyleyse. Göndermiş olalım öyleyse. Bir kez daha söyleyelim. Bizlere mesajlarınızı ulaştırırken FM 106 Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Gönderin gelsin. Paylaşmaya devam ediyoruz. Özellikle Açık Hava Loto Center bu güzel yayın akışımızın ilk saatini sunuyor. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Bu arada da bizleri sadece frekans üzerinden değil, özellikle internet üzerinden de dünyanın her tarafından Radyo Sultan'ı canlı canlı dinleyebiliyorsunuz. FM 106 sadece kiliste değil, dünyanın dört tarafından da 106'yı canlı canlı kilissultanradio.com üzerinden, internet üzerinden de bizleri takip eden değerli gönül dostlarımız var. Onlara da selam olsun diyelim. En güzel geceye dair en kral yorumlar, özellikle selam olsun, armağanımız olsun öncesinde. Sevgili Kartal Oto Yıkama, sevgili Sinan Kartal, değerli kardeşime de selam olsun. Gecen güzel olsun, armağanımız olsun öyleyse. Sevgili Yusuf Uncuoğlu, sevgili Kokoreççi Yusuf Ustam'a da selamlarımızı gönderelim. Geceye dair en güzel yorumlarımızı onun için de göndermiş olayım öyleyse. Ekmeğine direksiyon başında kazanan tüm kaptan şoförlerimiz, özellikle kazasız belasız hayırlı akşamlar temennisiyle gönlümüzden geçen en özel yorumlar. Özellikle selam olsun, armağanımız olsun.

Burası gönüllerin sultanı, burası alemin en kral radyosu. Radyonun sultanındayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine en güzel gönülleri, en güzel yorumları, en güzel şarkılarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Sevgili Ali Kın'ın o güzel eserlerinden bir tanesiyle gecemize devam edelim öyleyse.

0: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
1: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık kent ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.

Devam edelim. 20.55 yaptık. Alim Sultan'la saatlerimizi eyvallah gönderelim. Açık Hayal Auto Center beraberliğimizin ilk saatini sunuyor. Hayalinizdeki aracı güvenle satın almak veya aracınızı değerinde satmak istiyorsanız Açık Hayal Auto Center'a mutlaka sizleri de bekliyoruz. 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında araç alan herkese bir depo yakıt ve noter masrafları Açık Hayal Auto Center'dan sizlere hediyedir, haberiniz olsun. İl Özel İdare karşısında hizmet sunuyor sevgili değerli işletmecisi Kurşut Açık Hayal. 530-665-0979 güvenle alın, güvenle satın diyor Açık Hayal Auto Center. Haberiniz olsun diyelim öncesinde. Eyvallah, gönderelim öyleyse. Selam olsun diyelim. Bizleri takip eden, bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza Eczacı Şükrü Yılmaz değerli kardeşime selam olsun diyelim. Değerli ailesi ve tüm sevenler için Seyran'la bizleri takip ediyorlar. Armağanımız olsun gönlümüzden geçen geceye dair en güzel yorumlar, haberiniz olsun diyelim. Özellikle sevgili Sinan kardeşime bir kez daha selam olsun. Kendisinin ve tüm sevenlerine hitaben de armağanım olsun. Kader'in çok sevdiğim, uzun zamandan beri dinlemediğim o güzel eserlerinden bir tanesi. Çiçek

Sen sevgi nedir bilir misin? Sevmek yürek ister yürek. Sen hiç sevmedin ki bu alemde. Gönlüme taht kurmuştun, yıktın, gittin bir kalemde. Biliyorum, gökteki yıldızlar kadar uzaksın. Sen aslında bana tuzaksın. Umutsuz aşk derler bunun adına. Tohumunu ekemezsin. Yapıştı mı bir kere yakana, ezip de geçemezsin. Dedim ya, sevmek yürek ister, yürek. Sende ne yürek var?

0: bir zamanlar çok dinlediğim o güzel eserlerden bir tanesi. Sevgili Kadir'in o güzel yorumlarından bir tanesi. Alemin en kralındaydı. Kısa bir reklam aramız var. Açık Hava Auto Center'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. İl Özel İdare karşısında hizmetin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Sevgili Hoşit abiye. Değerli ekibine, kıymetli müşterilerine hitabinde armağanım olsun gönlümden geçen en güzel yorumlar. Sevgili meşhur Rizorlu ciğerci Vakıf Ustam. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü lezzetin, kalitenin en güzelini, ciğer kültürünü yaşatan isimdir şehrimizde. Sizlere sunmaya devam ediyor. Küçük sanayi sitesi mezarlık karşısında değişmeyen adreste de sabah saat 6'dan gece 24'e kadar hizmetin en güzelini sunuyor. Sevgili Vakıf Usta'ya, değerli misafirlerine, değerli çalışanlarına ve tüm sevenlerine hitabinde armağanım olsun. Gönlümden geçen bir güzel Zeki Erdem yorumu özellikle. Selam olsun diyelim. Bu şarkılar var ya, bu şarkılar damardan kalbi hitap ediyor. Açın abi radyoların sesini. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. 1-2 saat de olsa alemin en kral radyosunda en kral şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz.
1: Alem.

Tadı yok, tuzu yok sensiz bu hayatın. Neredesin yavrumun anası, gönlümün yarası neredesin? Yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çaren sensin, geri dön. Bak bebeğin ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Dayanamam, tahammül edemem sensiz.

0: yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Üstelik 20 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında Açık El Auto Center'dan araç alan herkese bir depo yakıt ve noter satış masrafları bizden hediye. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01 Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: 20 yıllık tecrübe, lezzetin adresi, güvenin adı. Nazar Yemek Catering Hizmetleri. Kaliteli, hijyenik ve birbirinden lezzetli menüleriyle hizmet veren Nazar Yemek Catering Hizmetleri, toplu yemek ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler sunuyor. Başta organize sanayi bölgesindeki fabrikalarımız ve değerli sanayicilerimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, düğünler, mevlütler, taziyeler ve tüm özel organizasyonlar için özenle hazırlanan sıcak yemek hizmetiyle yanınızdayız. İşletmenizin ve organizasyonlarınızın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ekonomik tabildot menü, standart tabildot menü, özel tabildot menü seçeneklerimizle kaliteli yemek hizmetini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Kaliteli hizmet, uygun fiyat ve zamanında teslimat anlayışıyla Nazar Yemek Catering Hizmetleri 20 yıllık deneyimini sofralarınıza taşıyor. Adres Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, numara 23 Taksim B. Detaylı bilgi ve sipariş 0542 741 4187 0553 207 9041. Nazar Yemek Catering Hizmetleri, 20 yıllık tecrübe, hijyen, kalite ve lezzet bir arada.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055. 0537 869 1691. En iyiler bizimle.

Aslında Uğur Karakuş'un bütün şarkılarını beğenerek, severek dinliyorum. Gecenin en güzel saatlerinde en güzel şarkılarından bir tanesi. Bana, varım, varım. Deli diyorlar bana. Bana. Bırak ne derlerse desinler, değil mi?

Geriye kalan son saatimizi Campus Otomotiv sunuyor. İkinci ve son saat içerisindeyiz. Alemin En Kral Radyosu'nda En Kral şarkılarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. 21.19 yaptık. Alemi Sultan'da saatlerimizi. Bakalım gelen mesajlarımızı hemen paylaşım altına almış olayım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Reyhanlı'dan Ayşe Parlak. Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan, özellikle Mustafa Parlak'a gelsin demişler. Gönderelim öyleyse. Yine bakalım hemen şöyle. Hatay'dan Gül, Şahin Dolaşan'a bir şarkı istiyoruz. Kardeşim, istek veriyoruz, yayınlamıyorsun diyorlar. İşte ben bu yüzden, işte kızdığım taraf bu aslında. Sadece sizlerden bir tek ricam var. Yani 10 tane, 20 tane, 30 tane aynı telefondan mesajlar atıyorsunuz. Aynı numaradan geldiği için mesajlar aktif bir şekilde önümüze düşmüyor. Yani ekranımıza düşmediği için de yani okumadığımız mesajlar gözümüzden kaçıyor. Sizlerden tek bir ricam var. Bizleri dinliyorsanız eğer, sizlerden bir tek ricamız var. Mesajınızın başına FM 106 yazın, ardından da isminizi, isteğinizi yazdıktan sonra 348 alan koduyla 813-9790 Sabidat numaramızın WhatsApp'ından bizlere canlı canlı mesajlarınızı gönderin, anında da okumuş oluyoruz zaten. Zaten de mesajların tamamını okumadan yayını kapatmıyoruz, haberiniz olsun diyelim. Öncelikle Alem Duran, iyi akşamlar. Radyo Sultan FM ekibine, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sesimize ses olduğunuz için. Kardeşi Serkan Uğurlu ve Recep Uğurlu, yeğeni Gökhan Uğurlu için. Mehmet Uğurlu, Osman Uçar, Zihni Korkut için ve tüm arkadaşlar için. Ömer Şahin'den bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun.

Sevgili Kadir Baba'ya da selamlarımız olsun. Sevgili Kadir Çavuş için özellikle. Abdülkadir Tohumcu. Kilis Belediye'mizin değerli emektar çavuşlarından bir tanesidir aslında. Canla başla 7/24 sahada işinin hakkını fazlasıyla veren sevgili değerli bir kardeşim, değerli dostum, sevgili Kadir Çavuş'a da selamlarımızı gönderelim. Geceye dair en güzel yorumlar ve Hazar Yıldız'dan bir şarkı istedi. Özellikle selam olsun. Kendisi için ve tüm sevenler için de özellikle armağanımız olsun. Campus Otomotiv bu güzel yayın akışının son saatini sunuyor. Yeni Sebzali Çapraz karşısında da Campus Otomotiv hizmetin en güzelini sizlere sunmaya devam ediyor. Sevgili Mesut abiye de selamlarımızı gönderelim. En güzel eserleri göndermiş olayım. Mahir Aksoy'dan Ahmet Seyrekoğlu. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. 106'dayız. Alemin En Kral Radyosu'ndayız. Paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Hazar abinin o güzel yorumlarından bir tanesi.

0: Sevgili Azar abinin, aslında Azar abi bu şarkıyı yazarken sevgili Güneydoğu'nun bir imparatoru var biliyorsunuz, Gökhan Gezer. Biz ondan bunu dinledik aslında. Çok yakında da Azar abi çıkaracak dedi. Güzel de bir şarkı. Tüm nankörlere gelsin dedi sevgili Kadir Çavuş. Eyvallah, selam olsun, armağanımız olsun öyleyse. Dinlemek için en iyisi olan Alemin En Kral Radyosu'nda paylaşmaya devam ediyoruz öyleyse. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Şehrin en güzel frekansındayız. Eyvallah. Gönderelim. Son yarım saatimiz Kampüs Otomotiv, geriye kalan son saatimizi sunuyor. Saatleri 22'ye kadar da paylaşmaya devam ediyoruz. Hani bir şarkı vardı ya. Aynalar diyor, yaşlanmış gösterse bile diyor, yaşanmadan geçen yıllar utansın.
1: Alem duran.

aşkı dillerden. Düşüren kim bu aşkı diyor dillerden dile. Neden oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile diyor. Saçımız aklar düşse bile diyor. Yaşanmadan geçen. Yaşanmadan geçen. Yıllar utansın değil mi? Zaman geçiyor abi. Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Geçen günler ömürden geçiyor değil mi? Yaşlanıyoruz bir yandan da bir yandan. Zaman geçiyor, zaman su gibi akıp geçiyor. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah değil. Sevenlerimiz ile, sevdiklerimiz ile. Güzel güzel yaşlanmayı bizlere nasip eder inşallah Allah'ım diyelim değil mi? Bu güzel temennin hemen ardından da devam edelim. Sevgili konaklı Mehmet Bey, selam olsun. Bizler de takipteyiz. Her akşam olduğu gibi şu anda da tek tesellimiz Radyo Sultan'a, Ali Emduran'a kulak veriyoruz diyor. Selam olsun, geceniz güzel olsun. Sevgili asker arkadaşım, sevgili Orhan Karakuş. Sevgili Orhan'a da selam olsun. Değerli ailesi ve tüm sevenler için de armağanım olsun. Özellikle İlaç Mehmet'ten, Mehmet Güldal'ından kirvesi Halit Doğan, Halit Doğan Korkut için, Güvenlik Murat, Alaaddin Ergün için ve tüm dostlarıma. Aynur Polat'tan bir şarkı istediler, selam olsun, özellikle armağanım olsun. Bakalım hemen şöyle gelen mesajlarımızda paylaşım altına almaya devam ederken Gaziantep Düztepe'den Derya, sıradaki parçalar Mehmet Ali Şahin'e gelsin, onu çok seviyoruz demişler. Göndermiş olalım öyleyse. Sevgili Kadir Baba, eyvallah, selam olsun, yüreğine sağlık. Özellikle selamlar Ali Emduran, iyi akşamlar. Dün eşimin doğum günüydü, bir şarkı armağan etmek istiyorum. Aynur Polat ve Latif Doğan'dan Sensiz Olmuyor şarkısını. Özellikle eşim Memuş Kurtoğlu'na çalar mısınız demişler. Armağanımız olsun öyleyse. Sevgili Ahmet Çekiç Bey için yine tüm sevenler için armağanım olsun. Geceye dair en güzel ve en kral yorumları göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. FM 106 Ali Emduran, iyi akşamlar. En güzel şarkılar Ayşe ablalarından Feride Keser, Sabriye Çakmak, Sıla ve Ayşe Çiçeğime. Onları çok seviyoruz diye gelen bir mesaj. İyi akşamlar, iyi yayınlar Şerbetçi Muhammed, Şerbetçi Erhan ve tüm dostlara bir şarkı istiyoruz.

Yine bakalım hemen şöyle. Şu anda tüm taksici esnaflarımız, mesai dolan tüm taksici esnaflarımıza, özellikle ekmeğini direksiyon başında kazanan tüm kaptan şoförlerimize de selam olsun diyelim. En güzel, en kral yorumlar öncesinde armağanımız olsun. Şöyle söz verdim. Sevgili Aynur Polat'ın o güzel şarkılarından bir tanesi Alemin En Kralında olsun. Ve bu şarkının hemen ardından da son yarım saat içerisinde girmiş bulunuyoruz. Haberiniz olsun diyelim bu arada.

Sevgili Uğur Karakuş'un da çok sevdiğim o güzel eserlerden bir tanesi Alemin En Kralındaydı. 21.43 yaptık Alemi Sultan'la saatlerimizi. Ben müsaadenizi isteyeceğim değerli dostlar. Her akşam olduğu gibi bu akşam yine 2 saatlik zaman dilimi içerisinde birbirinden güzel, birbirinden özel yorumları en güzel gönüllere hitaben aktarmaya, dinlemeye ve dinletmeye çalıştık. Yine her güzel şeyin sonu olduğu gibi bugün de gece yayınında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Biliyorsunuz hem sabah yayınında 9 ile 11 arasında hem akşam yayınlarında saatleri 20 ile 22 arasında günlük 4 saatlik zaman dilimi içerisinde o güzel eserlerimizi paylaşıp dinleyip ve dinletmeye de devam ediyoruz efendim. Ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. Son mesajlarımızı okuyalım hemen şöyle. Aslan Kirbem özellikle canım kanım özellikle Enes Güldal'ından Aslan Kirbem Halit Doğan Korkut Kirbem'i Duran abi sana da gelsin demişler. Özellikle yine amcam Murat Demirkurt ve güvenlikçi Murat için demişler. Aynur Polat'tan az önce çaldım o güzel eseri. Özellikle selam olsun. Armağanımız olsun öyleyse. Yine özellikle bakalım hemen şöyle. Ümit Güzel bakalım Avaz Avaz şarkısını istiyoruz. Özellikle Aydın Arpaç, Ahmet Can Akıllı, Vakıf Aydar, Kolombacı, Kosovalı kardeşler. Kliye demişler. Bir şarkı istiyoruz diye gelen bir mesaj.

yine bakalım hemen şöyle yayınlayacak mısın diye gelen bir mesaj ama okuduk mesajları elimizden geldiği kadar. Bütün mesajlarınızı yer vermeye çalışıyoruz. Şimdi üst üste onlarca mesaj gelince aslında haftada bir gün istek saati yapmak zorunda kalacağız. Çünkü onlarca mesaj gelince böyle okumadan da kapattığımız, yayını kapattığımız mesajlar mutlaka oluyor. Bu akşam da olduğu gibi bir tane mesaj atmak şartıyla gönderirseniz eğer başımla gözüm üstüne zaten paylaşıyoruz, dinliyoruz ve dinletmeye de devam ediyoruz öyleyse.

bir tane daha şarkıyı dinleyelim. Ardından vedamıza geçelim. Söyle Yasin Yaşlı'nın o güzel eserlerinden bir tanesini dinleyelim. Dinletelim ve ardından da yavaş yavaş vedamıza geçelim. Aslında ben çok yakın zaman içerisinde, özellikle sabah yayınlarında yaklaşık 4 saatlik zaman dilimi içerisinde sizlerle beraber olmayı düşünüyorum. Gece yayınlarından uzaklaşmayı düşünüyorum aslında. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş veda faslımıza geçeceğiz. Özellikle sevgili Hanife abi, selam olsun. Son güzel şarkıyı da sana göndermiş olacağım.

Son güzel eseri, son güzel çalışmayı dinleyelim. Ben müsaadenizi istiyorum değerli dostlar. Bakalım hemen şöyle eyvallah gönderelim. Sevgili Mahir abi, Ahmet Seyrekoğlu abime babam şarkısını çalar mısın demişler. Selam olsun. Antep'ten Sedef Taş, Mustafa Parlak, Şahin Dolaşan için bir şarkı gönderir misiniz demişler. Göndermiş, armağan etmiş olalım öyleyse. Eyvallah, halen daha yorgun diye Barbaros Kaptan diye gelen mesajlarımız var. Eyvallah, selam olsun diyelim. Onlara da göndermiş olalım. Bizleri dinlemeyen dinleyicilere de göndermiş olalım. Yayında Alem Duran var abi. Şimdi halen daha Kaptan diye, yorgun diye gelen mesajlarımız oluyor. Özellikle sizlerden de tek bir ricam var. Bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, mesajlarınızın başına FM 106 yazın. Ardından da Alem Duran yazdıktan sonra mesajınızı yazın, gönderin. Bizler de elimizden geldiği kadar özellikle paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yine diyelim öncesinde.

seni özellikle sevgili arkadaşım, sevgili popüler erkek kuaförü, değerli kurucusu, sevgili berber Duran Ustam. Son güzel eserler sevgili Duran Ustam'a ve değerli kıymetli ekibine de göndermiş, armağan etmiş olalım. Kokoreç Yusuf Ustam'ı şu anda bizleri takip ediyor. Sevgili Kadirhan Uncuoğlu, değerli kardeşime de selamlarımızı gönderelim. Özellikle yine Kırmızı Hayvancılık'tan sevgili Mehmet Hanifi Kırmızı'dan, annem ve babamdan abim İbrahim Kırmızı, Turgay Kırmızı, Serkan Kırmızı, Yasin Kırmızı, Fatih Can, Resul Tufan, Cuma Arsan, Fehmi Karsız ve ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına demişler. Son güzel eserimiz, armağanımız olsun öyleyse. Yarın hafta sonundayız. Sabah yayınında inşallah nasip olursa diyelim yine. Akşamın en güzel saatlerinde özellikle görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Son güzel eserde bizleri takip eden tüm gönlü dostlarımıza iki güzel eser, bir babam şarkısı ve bir güzel Uygar Doğan'a yorumuyla vedamıza geçiyoruz. Yarın sabah görüşmek ümidiyle. Şimdilik bana müsaade.

Bu gece benden adam olmaz küçüğüm. Bu gece. Teşekkürler dostlar.

cebinde yok parası. Bafradır Bitlis'tir cigarası. Yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla. Odam, ah odam, o adam gibi adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona yazandım. Fedakar. Bir dikili ağzı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşamış koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum. Anadolu'yum.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

0: 044-332-6636 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite. Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541-664-2274. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543-713-9382, 0543-813-9382, 0348-813-6589. Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530-175-6523. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
3: Bu da mı yalan? Bu da mı?
4: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimizde artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543-773-8213, 0541-280-3547. Tavacı Kebap Han, gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543-642-5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, bilir.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: gitme desene.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.